Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS Çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da teçhizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

200 çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS Çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da teçhizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi.

Laskiye Valiliğine Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliğine ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliğine Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliğine Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS Çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da tecizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kendinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca

Sonsuz sevecektim, birazcık sevseydin, ama senden vazgeçtim.

Sevgilim ne zaman kavuşacak?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS Çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da teçhizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

Sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafur Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS Çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da teçhizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

ayırana daldı. Bunu burası aldı. Selam verdi gördün mü? Selamı almadın mı? Aa, şey, türkünün sonu geldi galiba.

0: Seni hiç terk etmeyeceğimi söylesem. Beni sevebilir misin?
1: Seni seviyorum.
2: Ben de seni.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Suriye'de 200 çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da teçhizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafr Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Programımızın yayın konuğu Hasan Abbas. Hasan Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş geldin. Hoş bulduk hocam.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Benim adım Hasan Abbas. Suriyeli mesajımda Türkmenim. 4 tane çocuğum vardır. 85 doğumluyum. Halepliyim.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgelerde yoğun olarak yaşıyorlar?
1: En çok yoğun bölgesinde Halep vardır. Sonra da Homs'ta da var. Hama'da var. Yani hem de türlü Latke'de de vardır.
0: Geleneksel Türkmen kültürü Suriye'de nasıl yaşatılıyordu?
1: Yani normalde yaşadığı hiçbir sıkıntımız yok. Ya çok rahat yaşıyoruz. Yani güzel de dillerinde, kıyafetlerinde. Yani her şey normaldir. Hiçbir sıkıntımız yok. Hiç yani çok yaşamadık bir sıkıntımız.
0: Yani gayet güzel bir şekilde Türkmen kültürü savaş öncesi dönemde yaşatılıyordu. İnşallah evet. Bundan sonraki dönemde de daha güzel bir şekilde yaşatılır.
1: Allah'tan bunu istiyoruz zaten. Mesela dinimiz Sünni, mesela Türkiye Sünni ile Sünni mezheplerimiz vardır diyorlarmış. Tüm Türkmenler de Sünni derler. Alevi değilmiş mesela, şeyler ayrı ayrı değiller. Hepsini Sünni zaten. Onu tüm mezhepleri, halkların hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten dini cami gidiyoruz, namaz kılıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Yemeklerinde hiç yani aynı. Tabii hemen hemen Antep'in gibi yakındır yani. Kültür yemekleri varmış, varmış. En çok mesela yemekler varmış. Misal örnek sanıyorsun, şiş börek diyorlar mesela. Abdolma yemekler kültür çeşit vardır. Yani benzermiş yani.
0: Yani Güneydoğu Anadolu bölgesiyle tamamen aynı kültüre sahip diyebiliriz. Yani örf adetler olsun, düğünler olsun, yemekler olsun.
1: Tabii.
0: Benzer, çok benzer noktalar var.
1: Evet.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi konuşuyorsunuz?
1: Yok. Türkçe'de incelikle Türkçe konuşuyoruz. Birbirimiz ailelerle, arkadaşlar sohbet ederken Türkçe'de. Ama okula giderken çocuklar mecbur Arapça öğrenmen gerekiyormuş. Çünkü onu Arapça dili ve okuldayken. Ama normalde hayatta yaşıyoruz, Türkçe konuşuyoruz.
0: Resmi kurumlarda, devlet dairelerinde
1: Arapça.
0: Arapça olarak.
1: Arapça olarak konuşuyoruz, evet.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Karar nasıl aldık hocam? Onundan dolayı, savaştan dolayı, patlamadan dolayı güvenlik sorun yaşıyoruz. Hem de roketten yani çok karar, en önemli nedir hocam? Onu güvenlik sorun yaşıyoruz.

0: çok önemli. Çocuklar korkmaya başladı. Hem de kadınlar ağlamaya başladı. Hem de şeyler düşmüş. Bunun için mecburen yani çıktık.
1: Suriye'de iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz.
0: Hocam onundan göç nasıl başladığından dolayı güvenlikten en önemli sıkıntı yaşıyoruz. Ama patlamadan dolayı daha fazla aşırı oldu. Yani misal sana örnek sana veriyorum, bazı köyler imha edilmişler. Bombadan sonra ne varsa tüm zararları bölgeye başladı. Önceden tarımdan hiç etkilenmez. Mesela bu odayı hiç kalmadı. Hayvanlarından tüm zararları hem de bazen bir bölgede tamamen imha edilmiş tüm hayvanlarmış. Kesinlikle koyun, inek kalmadı. Bunun için de hem de ekonomikleri zayıflamış. Yani millet artık yemek yemiyor, kalmadı. Bunun için başlamışlar göçmene. Yani mecburen zorunluluk kaldı da. Bunun için çıktı.
1: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Nasıl değerlendirirsin? En önemli hocam onu değerlendirdik. Türkiye'den çok memnunuz. Çünkü Kızılay'dan. Kızılay çok destek vermiş. Kızılay İHA'dan sivil toplum merkezi STK derler. O çok bize yani tüm vatandaşları göçmen kesinlikle yani erit merit değişen hiçbir şey yok. Çok destek verdiler. Ekmek, bu odayı, paketleri, kıyafetleri. Yani çok teşekkür ediyorum. Onun bu hizmetleri göçmene vermişler.
1: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
0: Yeni meclis mesela Türkmen Meclisi kurulacak. Hem de mesela Türk Büyük Millet Meclisi milletvekili olabilir. Devlette mesela devlet memurunun yüksek bir makam alabilirmiş. Mesela valilikte, bakanlıkta. Yani onun için iyi düşünüyoruz mesela.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladılar. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
0: Tabii ki o dönmeye başladı çünkü o ana vatanı öncede. Ben sana söyleyeyim önce de ana vatanı varmış hem de ana toprağımız. Tamam Türkiye'de o da ana toprağımız hem de öncede nerede doğmuş mesela. Bazen kişiler %90 Suriyelilere doğmuş Suriye'de. O mecburen ana vatanı dönmek istiyorlarmış.
1: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz ilerleyen süreçte?
0: Yeni Suriye'yi nasıl geçeceğiz? İyi olacak, adil olacak, özgürlük çok inşallah. Güvenliği de çok önemli. Savaştan sonra inşallah refah olacak.
1: Türkmenlerin siyasi haklarının korunduğu, Türkmen kültürünün yaşatılması için gerekli çabaların daha iyi bir özenli şekilde gösterilmesi nasıl sağlandı?
0: İş sağlandı daha fazla. Onu nasıl bunu geliyoruz hocam? O özgürden dolayı. En önemli özgür. Özgür o gelince onu diğerleri hepsini tek tek bağlı olacak geliyormuş. Refah olacak, mutlu yaşayacak, yaşamak. Hem de siyasi haklarında daha fazla savunma ama önce de gelmen gerekiyormuş hocam. Özgürlük. Özgürlükten dolayı onun diğerleri çok basit yani.
1: Yani savaşın olmadığı, barış ve mutluluğun olduğu güzel bir ülkede yaşamak istiyorlar.
0: Tabii hocam.
1: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlantılarınız devam edecek mi?
0: Tabii evet. Savaştan önce de bayramlaşma günü mesela gidiş geliş varmış. Hem de ziyaret varmış.
1: Yeni bayramlar.
0: Dini bayramlarında evet hem de kurban hem de Ramazan bayramında. Onu çok gittik geldik yani hiçbir sıkıntı yok. Hatta onu hiç yani Allah var hiç kesmiyoruz.
1: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım.
0: Önce de Türkiye Cumhuriyetlere çok teşekkür ediyoruz. Çok Allah size yani muhafaza eylesin. Çok destek vermişler millete, halklara, kesinlikle mazlumlara. Allah sizi eksik etmesin, Allah sizi düşürmesin. Allah size bağışlasın. En önemli o. Çünkü onu yaşarsınız. Hiç sıkıntı Allah izniyle zarar gelmez. Ama çok teşekkür ediyoruz. Türkiye çok hizmet etti. Göçmene kesinlikle Suriyelilere, mazlumlara.
1: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ederim. Eline sağlık.
1: Çok sağ olun.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: gün akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
1: Gün akşam oldu, gün akşam oldu.
0: Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz.
1: Gün akşam oldu.

Değerli dostlar, gün akşam olmuş bile ve biz de hemen mikrofonlarımızın başına geldik. İyi olmuş gün akşam, aslında birçok yerde henüz gün akşam olmamış ama fon başlamış gitmiş ama biz o anda başka bir şey dinliyorduk. Bir de baktım ki değerli dostlarımız, fon başlamış, programımız başlamış ama biz o anda başka bir kayıt programı dinliyor iken fonun başladığını duydum ve hemen Palas Pandras diyelim biz ona. Ne yaptık? Programa girdik. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı diliyoruz. Sizler de bizler için aynı duyguları besliyorsunuz umarım. Dostlarımız gün akşam oldu da şiir tadında, az çok şiire yakın, şiir duruşu olan cümleler kurmaya gayret gösteriyoruz. Umuyoruz o edebi zevk de sizlerin gönlünde yer eden cümleler oluşmasına vesile olur. Ya cümlede bu kadar uzun kurulmaz ki, değil mi? Kısaca kestirmeden söylemekte fayda var. Öyleyse kestirmeden söyleyelim biz de. Yani kısa yoldan söyleyelim, kestirmeden kastımız. Bir güzel şiir vardı aklımda programa girmeden. Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiiri aklıma gelmişti. Bakayım bulabilirsem hemen sizlere okuyayım ve şiir üzerinde çok da derin derin konuşacağımızı zannetmiyorum. Yalın bir şiir. O şiiri okuyalım ve yüreklerinize armağan edelim. Buyurun bakalım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Memleketi sırrım, gök mavi dal yeşil tarla sarı olsun. Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleketi sırrım, ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleketi sırrım, ne zengin fakir ne de sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleketi sırrım, yaşamak sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, o da ölümden olsun. Kısayalın bir memleket özlemi. Var mı böyle bir memleket dünyada? Sanırım böyle bir memleket yok dünyanın hiçbir yerinde. Her yerde temel sıkıntılar söz konusu. Aynı sıkıntılar azıyla çoğuyla söz konusu. Zengin fakir ayrımı, sen ben farkı. Kış günü herkesin evi barkı var mı yok ama yine de bir özlem, yine de bir duygu, yine de aslen olması gereken bir olay. Olursa bir şikayet sadece ölümden olsun, çünkü ölüme çare yok. Diğerlerinin hepsine çare var. Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun diyor, daha ne desin? Bir takım farklılıklar ortadan kalksın, ikilikler ortadan kalksın, şu bu farkı tamamen ortadan kalksın istiyor. Böyle bir memleket oluşturduğumuzda dünyaya örneklik teşkil edecek bir yer bulmuşuz demektir. O yer hakikaten de dünyaya örneklik teşkil edecektir. Tüm halklara, tüm milletlere, tüm ırklara, tüm efendim bu konuyla ilgili hakikaten de niçin böyle bir dünya yok diye düşünenlere, bunu bir ütopya olarak kabul etmeyenlere. Bu bir ütopya mı? Hayır, ütopya değil. Niçin zengin ve fakir arasında bu kadar uçurum olsun ki? Niçin sen ben diye farkı doğsun ki? Hepimiz aynı yaratıcının varlıklarıyız, onun kullarıyız. Öyleyse inansak da inanmasak da böyle. Ama inanalım ama inanmayalım. Biz onun kullarıyız. Onun nezdinde insan olmamız münasebetiyle, Adem'in çocukları olmamız münasebetiyle zaten biriz. Bizi birbirimizden üstün kılacak bir takım şeyler varsa o da erdemler olmalıdır. Onun dışında ne biz üstün kılacaktır ki, ne paramızın çokluğu ya da azlığı, ne de şu ırka veya şu kavme, başka bir milliyete mensup olup olmayışımız. Dünyadaki herkesin ama bir evi barkı olsun değil mi? Kış günü hiç kimse sokakta kalmasın. Her ne kadar ne başta dert ne gönülde hasret olsun dese de bunlarsız da olmayacak. Bir takım özlemler olacak ama özlemlere kavuştuğunuzda elbette ki çektiğiniz sıkıntıların hepsi bir anlamda neye dönüşecek? Mutluluğa dönüşecek. İşte o arada yaşadığınız süreçte sizlere rast gelen, sizlere denk gelen her dert, her sıkıntı, her hasret bir güzelliğe dönüşecek. Ama bu bir hayal oldu maalesef değil mi? Dünya için konuşacak olursak bu bir hayal. Dünyada hakikaten de bu anlamda sıkıntısız, sorunsuz, dertsiz, savaşsız bir bölge var mı diye sorduğumuzda belki birkaç örnek verebilirsiniz ama orada da başka sıkıntıların olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Böylece dünyanın hiçbir yerinde düşündüğümüz anlamda %100 bir iyilik ve %100 bir kötülük söz konusu olmadı. Tarih boyunca da olmadı. Bundan sonra da olmayacak ama böyle bir hasreti içimizde tutmak da mı güç? Hayır, güç değil. Öyleyse bu güçlüğü, bu güç olmayan şeyi daha doğrusu güçlük haline dönüştürmeyelim. Biz de bir memleket isteyelim, bir dünya isteyelim. Bir güzel eser armağan edelim sizlere. Güzel bir eserle yolumuza devam edelim. Ütopya gibi görünen, aslında kolay gibi görünen zorlukları da bu vesileyle anmış olalım. Saygılarımızla, sevgilerimizle hadi bakalım bir eser sizler için. Eseri dinleyelim, eserin sonrasında bakalım hangi cümleler bizde doğacak ve biz sizlere neler aktaracağız.

Değerli dostlarımız, işte böyle hasret kaldım ben memleketime dedi bir güzel eserle sizleri ne yaptık? Bilmiyorum, belki sizler de memleketinize hasret kalmış olabilirsiniz ya da memleketinizin içindesinizdir. Hasret kalmak illa memleket hasreti değil, hasret özlemini duyduğunuz bir şey vardır. Ona siz hasretsinizdir netice itibariyle. O duygu pek de tarif edilir bir duygu değildir. Hoştur, böyle güzel tarafı da vardır. Hani kavuşma ümidi de vardır. Gün gelecektir veya belli bir zaman dilimi vardır. O geçecektir ve kavuşacaktır. Sevgiler birkaç katman daha artacaktır işin açıkçası. O memleketse memleket sevgisi de artacaktır. O başka biriyse, ne bileyim, bir aşksa, bir sevdaysa, o kat katmer katmer artacaktır. Kat kat artacaktır. Böyle bir neyi vardır, güzelliği vardır. O yüzden beklemek bu anlamda güzel bir hadisedir, değil mi? Her ne kadar ilk başta zor gibi görünse de, beklediğiniz an, öyle düşünmeseniz de, kavuştuğunuz an hakikaten de tüm beklemelere değebilecek bir andır değerli dostlar. Cahit Sıtkı Tarancı demiştik. Onun daha çok şiirlerinde yansıyan nötr bir taraf vardır ama okuduğumuz şiirde çok da nötr bir taraf yoktu. Çok da olumsuz bir taraf yoktu sanki, değil mi? Genelde şiirlerine sirayet etmiş bir tabir uygunsa, umutsuzluk demeyelim ama böyle olumsuz bir yaklaşım söz konusudur. Ama şiirle olumluluk da sanki çok uymaz, değil mi? Yani çok bugün parklara gittim, bahçelere gittim, çok mutluydum diye de kimse şiir yazmaz herhalde, değil mi? Yazanlar da zaten varsa da

bire ihtiyaç hissetmezler. Şiir biraz da anlatılamayanı anlatmaya çabalamaktan ibaret değil midir? Sadece bu mudur? Değildir tabii ki, ama en azından biraz da böyle değil midir? En azından biraz da böyleyse demek ki Cahit Sıtkı Tarancı doğru bir noktayı yakalamıştır diyebilir miyiz? Diyebiliriz sanki. Onun bir şiiri daha vardı ama bir türlü hatırlayamadım. Hatırıma gelmiş bir şiirini tekrar hatırlayamamak gibi bir şey söz konusu bazen olabiliyor. Ama olsun, yine de hatırlayamasak da vardır onda da bir hikmet diyelim. Hatırlayınca okuruz. Nasıl olsa bir daha süre sürecek çok programımız var. Allah nasip ederse sizlerle o programlar içerisinde beraber olmak için zamanımız olacak. Allah nasip ederse dileğimiz bu. Güzellikler sunacağız, güzellikler umacağız sizlerden de. Cahit Sıtkı Tarancı'nın madem aklıma gelmeyen o şiiri vardı, hatırlar mısınız? Şiirle ilgili ilişkili olanlar bilirler. Onun çok güzel bir eseri vardır. Bir kere sevdaya tutulmaya gör, ateşlere yandığının resmidir. Aşık dediğin Mecnun misali kör, ne bilsin alemde ne mevsimidir. Dünya bir yana, o hayal bir yana. Bir meşaledir, pervaneyim ona. Altında bir ömür döne dolana, bağladığım yer penceresi midir? Bir köşeye mahzun çekilen için, yemeden içmeden kesilen için, sensiz uykuyu haram bilen için, ayrılık ölümün diğer ismidir. Çok güzel bir şiirdir. Bestelendiğini de hatırlıyorum. Var mıydı bizde acaba? Kara Sevda, Kara Sevda, Kara Sevda olan değil. Şu bir kere sevdaya tutulmaya gör şeklinde. Ateşlere yandığının resmidir. Aşık dediğin Mecnun misali kör. Ne bilsin alemde ne mevsimidir. Neyse, eseri ben okudum zaten. Gerek kalmadı herhalde. Aşık dediğin Mecnun misali kör, ne bilsin alemde ne mevsimidir. Cahit Sıtkı Tarancı böyle söylemiş. Güzel bir beste haline de dönüştüğünü hatırlıyorum. Bir dönem çok çalardık ama şu an aklıma gelmedi. Olmuş olsa idi, çalmış olurduk ne demekse. Evet, bugünlük bu kadar olsun değerli dostlarımız. Cahit Sıtkı'dan dem vurduk. Her ne kadar olumsuzlamalar olsa da biz onun en güzel şiirlerinden ikisini okuduk. Sizlere bu vesileyle de şiirin bizle oluşturduğu atmosferden de bahsetmiş olduk. Peki, bugünlük bu kadar. Eyvallah. Hoşça kalınız. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek ümidiyle.

0: Gün akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
1: Gün akşam oldu. Gün akşam oldu.
0: Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Irak'ın istikrarı ve Türkiye Cumhuriyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede huzur ve istikrar için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Kraliçe Matilde ile bugün İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek olan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende anayasa değişikliği, yargı reformları ve adalet sistemine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yayımladığı kararnamelerle 2 bakan ve 4 vali atadı. Karara göre Enformasyon Bakanlığı'na Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerrur, Tarım Bakanlığı'na ise Emcet Bedir'in yerine Basel Süveydan getirildi. Laskiye Valiliği'ne Ahmet Ali Mustafa, Kuneitra Valiliği'ne ise İlyas Seyit Ahmet, Deyruzor Valiliği'ne Ziyad Feyyaz El Ayeş ve Humus Valiliği'ne Murhaf Halit Nasan getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

100 çocuk ailelerine kavuşturuldu. Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hint Kabavat, devrik rejim döneminde zorla kaybedilen kişilerin 200 çocuğunun ailelerine kavuşturulduğunu açıkladı. Şam'daki bakım evlerinde bulunan çocukların bir kısmının SOS Çocuk köylerine, bir kısmının ise diğer kurumlara yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer çocukların akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve yeni dosyaların da incelendiğini bildirdi.

Suriye'de mahkeme Esed'in kuzeni hakkındaki suçlamaları savaş suçu kapsamında değerlendirdi. Şam'da görülen davada devrik lider Beşer Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atıf Necip hakkında yöneltilen suçlamaların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiği açıklandı. Necip, protestoların bastırılması sırasında işkence, keyfi öldürme ve katliamlara katılmakla suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Necip'in davası 19 Mayıs'a ertelendi.

Irak'tan gizli İsrail üssü iddialarına yalanlama. Irak yönetimi ülkede İsrail'e ait gizli bir askeri üs bulunduğu iddialarını reddetti. Irak güvenlik medya ağı yapılan denetimlerde ülkede izinsiz yabancı askeri güç ya da tecizat tespit edilmediğini açıkladı. İddialar İsrail'in Irak çölünde İran'a yönelik operasyonlar için gizli bir üs kurduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

Sadaka taşından İdlib'e gıda yardımı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezli Sadaka Taşı Derneği, Suriye'nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Maarat, Misrin, Ramhamdan ve Kafur Yalmul bölgelerindeki kamplarda yapılan dağıtımlarda temel gıda ürünlerinden oluşan kumanyalar ailelere teslim edildi. Dernek, Suriye'ye yönelik insani yardım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 11. bölümünü aktaracağız.

Türkmenler mütekaidini reayayı Türkmen Halep sakinanı der kuraha başlığı altında aynı bir grup halinde anılmışlardır. Acurlu, Bahadırlı, Becülü, Beylikli, Bozkoyunlu, Bozlu, Çakırlı, Çalıyanlı, Çalışlı, Dümleklü, Halicelü, Harbendelü, İdir, İnanlı, Karakoyunlu, Karatohtemurlu, Karkın, Kıcılı, Kıyas, Kızık, Köcelü, Melek, Osmanlı, Oyratlı, Pehlivanlı, Sekiz Avşarı, Şarklı, Taşbaş, Tatalı, Uşaklı, Üveye, Yalvaç ve Yüreğin cemaatlerinden olmak üzere toplam 74 ayrı grup Antep, Nizip, Merzuman, Birecik, Telbaşar, Besni, Amik, Kilis, Azez ve Malatya bölgeleriyle Antep ve Halep şehirlerine yerleşmişlerdir.

Türkmenler şayet konar göçerlikten tamamen vazgeçerlerse ve hayvanlarını dağıtarak ziraat ve bekçilik ile uğraşırlarsa artık yörüklükten çıkarlar. Halk yani çiftçi olurlardı. Kayıt zamanı 10 yıldan ziyade hangi köyde oturdukları yazılmış ise halk toprak vergisini o köyün beyine verirdi. Çoğun atlı cemaat Ankara bölgesinin Karacatut ve Saraycık köylerinde 40-50 yıldan beri yerleşmiş oldukları ve koyunları da bulunmadığı için 1550 yılı kayıtları sırasında Türkmen defterinden çıkartılarak halka kaydedilmişlerdir.

17. yüzyılda Halep Türkmenlerini cemaatlere ayrılmış olarak görmekteyiz. Beydili, Bayat, Harbendeli, Avşar ve Eymir cemaatleriyle çok sayıda cemaatlerden oluşanlar içerisinde en büyük ve en kalabalık olanı Beydilli'ydi. Bağımsız cemaatlerden ise Kızık ve Karkın gibi önemli Türkmen cemaatleri, Rumkale tarafında yerleşmiş olan Çepni ve Kilis, Com, Merzuman tarafında yerleşmiş olan Bahadurlu cemaatleriyle oldukça kalabalık nüfusa sahiplerdi.

437 hane, 1761 toprak vergisi ve 918 gelir vergisi olmak üzere toplam 5816 vergi nüfusu olup, bunun 141 hane ve 20 toprak vergisi Şam ilinde, 129 toprak vergisi ve 28 gelir vergisi ise Kilis oturağında bulunmaktaydı.

2673 hane, 1700'ü toprak vergisi ve 172'si gelir vergisi olmak üzere toplam olarak 4545 insan vergi nüfusuna sahip idiler. Fakat Şam bölgesinde yer alan birçok Türkmen cemaatinin nüfusu fert fert verilmeyip sadece koyun miktarları ve toprak vergisi olanların toplamları verildiği için gerçekte vergi nüfusu bu rakamlardan daha fazladır. 1673'te ise Halep Türkmenlerinin toplam vergi nüfusu 5097'si evli hane toprak vergisi ve 142'si de bekar gelir vergisi olmak üzere 5239 insandan ibaret.

ilçesinde toplam olarak 141 cemaatten oluşan, bunların 21'i Şam, 18'i de Kilis oturağında emekli kapı kulağı askerlerinin bulunduğu yerlerde yer almaktaydı. Diğer cemaatler ise Halep, Antep, Rumkale, Con ve Malatya tarafına kadar yayılmışlardı. Yine bunların bir bölümü göçer, bir bölümü de oturak, yani emekli kapı kulu askerleriydi.

1663'te Halep Türkmenleri bazen bir veya birkaç haneden oluşan cemaatler ile birlikte 188 cemaatten meydana geliyordu. Bunların 44'ü Şam tarafında bulunurken 18'i de Kilis oturağında bulunmaktaydı. 1673'te ise Halep Türkmenleri 120 cemaat olmakla birlikte daha önceki defterlerde cemaat olarak zikredilen fakat bu zamanda mahalle olarak kaydedilmiş olan çok sayıdaki cemaatlerden meydana gelmekteydi. Bu cemaatlerin 17'si Şam ilinde olup bunların da çok sayıda mahalleleri vardı.

Halep Türkmenlerinin vergi nizamı. Halep Türkmenleri besledikleri koyun miktarına göre devlete vergilerini yıllık olarak öderlerdi. Aynı zamanda her yetişkin erkek duruma göre vergi mükellefiydi. Muayyen bir miktarda koyunu olan evli kişiler, hane, yeterli miktarda veya hiç koyunu olmayan evli kişiler, toprak vergisi, bekar olup da koyunu olmayanlar ise gelir vergisi statüsündeydiler ve vergileri buna göre tayin edilirdi. Haneler 1663 ve 1673 tarihlerinde besledikleri her 100 koyun için 5,5 sikke, her bir deve için ise 2,5 sikke vergi öderlerdi. Toprak vergisi olanlardan, yani koyunu hiç olmayan ya da yeterli miktarda olmayanların her birinden 5,5 sikke toprak vergisi alınırdı. Oturak, yani emekli olan kapıkulu askerlerinden toprak vergisi ise 1663'te 7,5 sikkeydi. Ancak cemaat içerisinde imam olarak görev yapanlardan toprak vergisi alınmazdı. Gelir vergisi yetişkin bekarlar 3,5 sikke öderlerdi. Fakat oturak olanların her iki gelir vergisi 1673'te 5,5 sikke alınmıştır. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük.

Öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım. Ayrıldık anadan sanki bir kuzu. Yanıyor içimin, tütmüyor közüm. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri, ana vatanı.

Horlandık 100 yıldır senden yırakta. Kimimiz Halep'te, kimi Irak'ta. Kaldır sınırları, gelen bırak da. Kucakla bizleri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim. Darıldı mızrabım, çalmıyor telim. Kurudu dimağım, lal oldu dilim. Kucakla bizleri, ana vatanım.

Ben bir sensiz biçare. Bayır bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali el-Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil el-Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

İlk Avrupa Birliği Suriye üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişki

da normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Yatırım Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İsrail ordusu Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkür

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nilüfer'in seslendirdiği Göreceksin Kendini şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Zeki Müren'in seslendirdiği Bahçevan şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Cem Karaca'nın seslendirdiği Resimdeki Gözyaşları şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Kulak ver sözüm ey Osmanoğlu, senden evvel tahta çıkan nice oldu. Her biri doğrunda kırdı küffarı, İslam diyarını açan nice oldu. Gemilerin denizlerde yüzerdi, serkatıpların hattı hümmeyun yazardı. Ecnebiler satvat inlen bezerdi, kılıcı üst başına asan nice oldu. Kışlalarda kırmızı fesler oynardı, matbahlarda türlü taam kaynardı. Çok yaşa sesinden dağlar inlerdi, han ihtişamu anvan nice oldu. Sekiz ordu silah andaz dururdu, dengizde karada hükmün yerirdi. Ecnebi düşmanlar haraç verirdi, hani o saltanat o şan nice oldu. Hükmün geçerdi karaya aka, Hicaz'a Yemen'e Şam'a Irak'a, Kafkas'a Gürcü'ye dengize dağa, hani Rumeli Fezzan nice oldu. Bağdat'ı Basra'yı verdin biçare, hani Musul, hani Kütül Ammara, hani Hülle, hani Deşti Kerbela, hani Hicaz'ı Yemen nice oldu. Hani Bosna Hersek, hani İkrit, hani Kudüs-ü Şerif, Şam ile Beyrut, Halep-i Şahba'da var mı bir ümit, hani bunca Arap ürben nice oldu. Hani Trablus Garp, hani Bengazi, unuttun mu ki Selanike-i Serzi, küffara terk eyledin Karadeniz'i, hani Sevahiller liman nice oldu. Ülkelerin pay pay oldu küffara, İngiliz, Fransız, Yunan, Bulgara, hepsini terk ettin çıktın kenara, hani yıldız, hani çırağın nice oldu. 600 senelik tahtın sultanı, terk ettin milleti mülkü vatanı, Muazzam-ı Şehnişah el Osman'ı, Hadim-ül Harameyni Hakan nice oldu. Sene 1340'ına geldi, takdir-i mukadder yerini buldu. Osmanlı devleti munkarit oldu, bozuldu o şöhret o şan nice oldu. Din İslam milleti çekmekte ahı, ashab-ı şahat giydi siyahı, gönder aslanın ki alemi penahı, Heyber'in kapısını açan nice oldu. Din iman sahibi şaştı biçare, kafirler elinden kaldı esare, lütuf haktan başka yoktur medare, din yolunda sahibi Kur'an nice oldu. Halifeler hutbalarda anılmaz, bu yaramız haşadan olmaz, kavlu sendir, kattı sendir bir yanbaz, futuhat kapısını açan nice oldu. Sabreyle sultanım Rabbimiz gani, adalete sarıl, unutmaz seni, zulma yakın olma haddini tanı, zulüm ile yıkılan veren nice oldu. Munsuf ol sultanım gücenme bana, hitam-ı saltanat yazılmış sana, takdir yazanın emri var buna, hani Sıddık Faruk Osman Ali nice oldu. Hani Şah Merdan Haydar Kerrar, hani Hasan Hüseyin Seyyid-i Abrar, hani El-i Abbas Bağdat Şehriyar, hani Yezid ile Mervan nice oldu. Nice şahlar geldi olunmaz tadat, hani Kikavuz Şah, hani Keygabat, hani Behram-ı Kür Şeddat bin Ad, hani Firavun ile Haman nice oldu. Hani Cimşid-i Dahhak, hani Kahraman, hani Hasrudar, hani Nuşirvan, hani Yusuf-u Davud, hani Süleyman, hani Nemrut ibn Kenan nice oldu. Her bir sultanın erir kemali, nihayette gelir dıddı zevali, gam çekme sultanım etme melali, hani bunca şehnişaha nice oldu. Bu dünyada kimse kalmaz paydar, gerek mümin olsun gerekse küffar, el mulku lillahil vahidul kahhar, hatimul enbiya ize şan nice oldu.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

İlk Avrupa Birliği Suriye üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Devletleri Yatırım Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İsrail ordusu Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben de demedim.

ihtimalim ağaçlara tahammülüm ederdi. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemezsin. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

İlk Avrupa Birliği Suriye üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedefledi.

etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Devletleri Yatırım Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İsrail ordusu Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: yatsan da. Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Yine güzel bir müzik bulmuşsunuz kendinize.
1: Hay Allah. Dalmışım yine. Hoş geldin Yusuf.
0: Hoş bulduk.
1: Geç bakalım, geç. Ne var ne yok?
0: İyilik, bir yaramazlık yok. Siz nasılsınız?
1: Çok şükür. Bende de bir yaramazlık yok. Her zamanki gibi müzik, kitaplar işte.
0: Şarkıyı çok beğendim.
1: Santur ve mızıkayı birlikte dinlemiş miydin daha önce?
0: Hayır, dinlememiştim ama bayıldım. Çok çok güzel.
1: Tınıları birbirini nasıl da bütünlemiş değil mi?
0: Evet, bu şarkı hem çok tanıdık gibi hem de çok farklı. Güzel hissettiren bir farklılık ama bu. Hani biriyle ilk defa görüşür de insan daha tanışır tanışmaz dost olur ya, hah, onun gibi işte.
1: Tanıyormuşsun gibi ama tanıdığın kimse değil, farklı, çok farklı. Ama hani iyi hissettiriyor sana kendini. Sanki yıllardır dostmuşsunuz gibi. Sonra bir de bakıyorsun, farkında bile olmadan paylaşmaya başlamışsın bile.
0: Hem çok eski gibi hem de çok yeni. Kimler çalıyor?
1: İki güzel müzisyen. Sedat Anar, Tuncay Korkmaz. Çok iyi çalıyorlar gerçekten. Daha önce bir konserlerine gitmiştim. Selahattin Anar da vardı konserde bendiriyle. Bayılmıştım. Kompozisyona bakar mısın? Santur, mızıka, bağlama, gitar ve bendirin müthiş uyumuna, müziğin, insanları her şeyin özündeki birliğe çağrısına şahit olmuştum. Yunus'un, Niyazi Mısri'nin, Hacı Bektaş Veli'nin deyişlerini santurla, bağlamayla, mızıka, gitar ve bendirin oluşturduğu o havada ve kompozisyonda dinlemek herkes için güzel bir tecrübeydi. Herkes şaşırmıştı. O müzik geçmişin ruhunu canlı tutan bu toprakların, toplayıcı ve örücü Anadolu'nun duymayı bilen herkese içten bir çağrısıydı. Yunusça bir çağrıydı.
0: Duymuş mudur insanlar?
1: Duyanlar duymuştur Yusuf. Herkes nasibini alır. Ne bir eksik ne bir fazla. Söyle bakalım. Sen nasibini aldın mı bizim garip çelebimiz Asaf Halet'ten? Nasıl buldun şiirlerini?
0: Okudum hepsini. İlk önce anlamaya çalışıyordum. Bu yüzden zorlandığım yerler oldu ama sonra bunun yapay olduğunu düşündüm. Anlamaya çalışmadan sadece hissederek, müziğini bularak, birer tekerleme gibi masal anlatıyor gibi okuduğum şiirleri. Böyle yapınca her şey değişti.
1: Müziğiyle, ruhuyla, yüzündeki o tebessümüyle geçmiş zamanlardan alıp getirdiği masalların, tekerlemelerin çocuksuluğuyla, saflığıyla, tüm kederi ve naifliğiyle Asaf Halet karşında duruyordu, değil mi?
0: Evet, içime okudunuz.
1: Şaşırma Yusuf. Asaf Halet bu. Sen şiirlerini okurken o karşında beliriverir birden ve sana masallar anlatmaya başlar. Tebessüm ederek bakar sana. Beyaz bir takım elbisesi vardır. Ceketinin mendil cebinde kalbinin üzerinde bir çiçek durur. Tüm canlılığıyla. Kimseler bilmez. O çiçek can suyunun içinde durur. Çelebi ceketinin içinden bir cep daha diktirmiştir. Çiçeği can suyundan ayırmaz. Baksana ne dinleteceğim şimdi. Asaf Halet'ten bizlere kalan bir ses kaydı var bugün. Geçen bir radyoda yayınlanmıştı. Ben de kaydettim. Muhtemelen bir şiir matinesinde kaydedilmiş.
0: Hangi şiir okuyor?
1: Kitapta okumuşsundur. Kunala.
2: Kunala. Vakit geldi Kunala. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunala. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunala. Kemiklerine yapışık etlerim var. Bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerim var. Bir gün sönecek. Kunala, bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala. Seni görünce yanar. Bu can burnumda soluk olur Kunala. Uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden, bir tek seni sevmek çok değil.
1: Nasıl buldun? Harika değil mi?
0: Evet, gerçekten çok güzel okuyor.
1: Onu farklı kılan ne biliyor musun Yusuf? eskimiyor, aramızda yaşıyor ve hala üretiyor sanki. Asaf Halet Çelebi hala özgün, hala yeni ve hala şiiri keşfe açık bir şair. Bütün şiirleri işte bu kitapta. Neredeyse 60 yıl olmuş bu dünyadan göçeli. Hala şiirine, dünyasına davet ediyor bizi. Nefes alıyor ama hiç eskimiyor. Çünkü o bugünün insanının yaptığını, o garip sınıflandırmaları yapmıyor. Bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü, yani insanı anlatıyor. Bu yüzden Asaf Halet Çelebi'nin şiiri hiçbir zaman tıkanmadı ve geleceğe akmaya devam edecek. Bugün biz onun şiirlerini ve yazılarını okudukça kaynaklarının ne denli kadim ve canlı olduğunu, ne denli insandan yola çıktığını görüp duyuyor ve hissediyoruz. İşte böyle Yusuf. Şimdi sana Asaf Halet'ten bir şiir okuyayım da bir sonraki gelişinde devam ederiz sohbetimize kaldığımız yerden. Olur mu? Bugün biraz sahaflara bakacağım. Bir kitap arıyorum da.
0: Tabii ne demek? Aslında ben de çıkacaktım ama çok güzel anlatıyordunuz. Kesmek istemedim sözünüzü.
1: Çok incesin Yusuf. Sana hangi şiir okuyacağım biliyor musun?
0: Yoksa İbrahim mi?
1: Nereden bildin?
0: Hazreti İbrahim'in put kırma hadisesini okumuştum. Bu şiir de oradan başlıyor ve bambaşka bir yolla gönlümüze uzanıyor sanki. Çok sevdim bu şiiri. Sizin de sevdiğinizi tahmin ettim sadece.
1: Doğru bilmişsin Yusuf. Şiir okuyayım o zaman.

0: İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim?
1: Yine çok güzel okudunuz. Peki siz işinize geç kalmayın. Çıkayım ben izninizle.
0: Olur Yusuf, tabii. Unutmadan bu kitabı da oku. Geldiğinde konuşuruz. Hem bütünleşmiş olur kafanda Asaf Halet. Bu kitap Asaf Halet'in gazete ve dergi yazılarından oluşuyor. İçinde çok güzel, ilginç, insanın ufkunu açan yazılar var.
1: Çok teşekkür ederim. Sayenizde çok şey öğreniyorum.
0: Ne demek Yusuf? Okumaya devam etsen. O bana yeter.
1: Peki, inşallah. Görüşürüz o zaman.
0: İnşallah Yusuf. Görüşmek üzere. Ben de montumu alıp çıkıyorum. Hadi, hadi güle güle.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

İlk Avrupa Birliği Suriye üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Ticari Yatırım Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İsrail ordusu Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

özel araçlar. BMC tarafından standart olarak üretilen özel araçlar aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları ile diğer müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yapılan fizibilite çalışmaları sonrasında özel olarak da üretilmektedir.

Tulga SUV 4x4. Tulga miğfer anlamına gelen bir kelime. Aracın zırhlı yapısı da miğferle zaten özdeşleşiyor. İç güvenlik personelinin güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere üst düzey güvenlik sistemleriyle zırhlı olarak tasarlanarak üretilen Tulga SUV 4x4 sahip olduğu üstün manevra kabiliyeti ve yük taşıma kapasitesiyle zorlu arazi koşullarında yüksek performansıyla ön plana çıkıyor. Tulga'nın kendisi kadar zırhı da oldukça gelişmiş bir yapıya sahip. Örneğin bu canavar balistik saldırılara bile dayanıklı şekilde tasarlanmış durumda. Araç günümüz teknolojilerinin de büyük bir bölümünü içeriyor. Örneğin geri görüş kamerası, hız sabitleme, şerit takibi, kör nokta uyarı sistemi, park sensörü, ayarlı direksiyon ve USB bağlantı desteği gibi özellikler BMC Tulga'da bulunuyor.

4x4 zırhlı pick-up. İç güvenlik personelinin güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere üst düzey güvenlik sistemleri ve zırhlı olarak tasarlanarak üretilen Tulga, sahip olduğu üstün manevra kabiliyeti ve yük taşıma kapasitesiyle her türlü arazi koşulunda yüksek performans gösteriyor. Yaklaşık 6 ton ağırlığındaki aracın 5 kişi taşıma kapasitesi bulunuyor. Farklı görevleri yerine getirebilecek araç kasasında konuşlandırılacak sistemlerle silahlandırılabilecek. Yüksek balistik koruma seviyesine sahip araç mayına karşı duyarlı 3 kilo oran TNT'ye dayanıklı şekilde görev yapacak.

Z4x2. BMC Midlux Z mayına karşı dayanıklılığı ve balistik koruma seviyesiyle öne çıkıyor. Zorlu koşullarda güvenle personel taşımacılığı yapmak üzere zırhlandırılmış araç, polikarbon dış camlar, atış mazgalları, balistik koruma seviyesine sahip özel camlar ve mayın kilitli kapılar gibi donanım özellikleriyle konforlu ve güvenli yolcu taşımalığı sunuyor. BMC Midlux Z ön ve arka hidrolik amortisörlü yaylı parabolik süspansiyon sistemi, tam havalı kuru tip fren sistemi, hava kumandalı yaylı fren sistemi, klima kalorifer sistemi ve bağımsız kabin ısıtıcı donanımlarıyla birlikte standart olarak üretiliyor. Araç yangın söndürme sistemi ve patlak yol gider lastik opsiyonel seçenekleriyle de desteklenebiliyor.

BMC Toma 4x4. Toplumsal olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale amacıyla tasarlanarak üretilen BMC Toma, yüksek manevra yeteneği ve zorlu koşullara adaptasyonu ile öne çıkıyor. BMC Toma arazi performansı, özgür şasi ve güçlü yol tutuşu ile gerek kentsel gerekse kırsal alanlarda asayiş ve güvenliğin sağlanmasına tam destek veriyor. BMC Toma uzun ömürlü su ve köpük tankları, bilgisayar kontrollü operatör sistemi, 6 silindirli turbo dizel motoru, klima kalorifer sistemi, yanmaya ve darbeye dayanıklı bağlantılı sistemler, bağımsız kabin ısıtıcı, patlak yol gider lastik özellikleriyle fark yaratıyor. Yaklaşık 8 ton ağırlığında olan araç, oldukça heybetli yapısıyla 7 kişiyi taşıyabilme özelliğine sahip. 4 silindirli devasa bir dizel motordan güç alan araç, 2500 devirde 250 beygir gücünde çalışabiliyor. 4.2 virgüllük motor 6 ileri otomatik şanzıman ile destekleniyor.

0: Mandaranı.
1: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye B2-C1. Mimar Sinan.
2: Mimar Sinan kimdir?

Mimar Sinan 1489 yılında doğdu ve çocukluğu Kayseri'de geçti. Daha sonra Yeniçeri Ocağı'na verildi. Mimar Sinan 1512 ile 1521 yılları arasında Yeniçeri Ocağı'nda kaldı. Sinan 1521 yılında Yeniçeri olarak Sultan 1. Selim'in Bağdat seferine katıldı. Mimar Sinan Bağdat seferinden sonra sırasıyla Rodos 1522, Mohaç 1526, Viyana 1529, Irakeyn 1534, Korfu ve Pulya 1537 ve Boğdan 1538 seferlerine katıldı. Sinan'ın katıldığı askeri seferler hem onun Yeniçeri Ocağı'nda ilerlemesini hem de çağının önemli şehirlerini ve binalarını görmesini sağladı. Sinan, Yeniçeri Ocağı'nda dülgerlik sanatını öğrendi. Katıldığı seferlerde köprü ve kalelerin yapımında ve alınan şehirlerdeki önemli anıtların onarımında çalıştı. Mimar Sinan, sefer yolları üzerindeki mimari anıtları incelemiş ve gördüklerini ileride yararlanmak amacıyla değerlendirmiştir. Mimar Sinan, 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn seferi sırasında Van Gölü'nde karşı sahile gitmek için 2 haftada 3 gemi yaptı ve çok başarılı oldu. Sinan, askerlik kariyerinin son döneminde baş mimarlığa atandı ve baş mimarlık görevini 1. Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde sürdürdü. Mimar Sinan'ın İstanbul'daki ilk eserlerinden birisi Haseki Külliyesi'dir. O, baş mimar olduktan sonra da çok kıymetli eserler verdi. Özellikle şu 3 eseri çok önemlidir. İstanbul'da Şehzade Mehmet Camisi ve Külliyesi, Süleymaniye Camisi ve Külliyesi, Edirne'de Selimiye Camisi ve Külliyesi. Selimiye Camisi ve Külliyesi, Mimar Sinan'ın en büyük eseri olarak bilinir. Mimar Sinan, Selimiye Camisi'ni 1575 yılında yapmış ve bu esere ustalık eserim demiştir. Mimar Sinan, Bosna'dan Erzurum'a, Kırım'dan Hicaz'a, Mısır'dan Boğdan'a kadar türlü şehirlerde yüzlerce eser yapmış ve pek çok eserinde yapımını yönetmiştir. Özellikle de Prut seferinde yaptığı Drina Köprüsü çok meşhurdur. Mimar Sinan, Kanuni Türbesi ve Rüstem Paşa Hanı gibi çeşitli yapıları da başarıyla inşa etmiştir. Mimar Sinan, 1588'de İstanbul'da ölmüştür.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler...

İlk Avrupa Birliği Suriye üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Yatırım forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İsrail ordusu Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1 Türkiye'de Spor.
1: Kırkpınar Yağlı Güreşleri. Kırkpınar Yağlı Güreşleri geleneksel Türk güreşidir. Güreşçiler çim bir sahada vücutlarına yağ sürdükten sonra güreşirler.

Kırkpınar güreşçilerine pehlivan denir. Kırkpınar yağlı güreşleri geleneksel Türk güreşidir. Kırkpınar güreşleri Edirne şehrindedir. Bu güreşler her yıl Haziran ayının sonunda başlar, Temmuz ayının başında biter. Güreşçiler çim bir sahada vücutlarına yağ sürdükten sonra güreşirler. Kırkpınar güreşçilerine pehlivan denir. Güreşlerde şampiyon olan pehlivana ise baş pehlivan denir ve baş pehlivan altın kemer kazanır. Bu güreşlerin tarihçesi şöyledir. Efsaneye göre Kırkpınar yağlı güreşleri Türklerin 1361 yılında Trakya'ya geçişiyle başlamış. Orhan Gazi büyük oğlunu Trakya'ya yollamıştır. Gecenin karanlığında askerler ve atlar gizlice sallarla karşı kıyıya çıkmıştır. Askerler dinlenmek için mola vermişler. Bu sırada eğlenmek için güreşe başlamışlar. Askerlerin içinde çok hırslı iki kardeş de varmış. Onlar da birbirleriyle güreşe başlamışlar. Diğer askerler güreşi bitirmiş ama iki kardeşin güreşi bir türlü bitmemiş. Güreş saatlerce sürmüş, sürmüş. Arkadaşları onları ayırmaya gitmişler. İki kardeşi ayırınca kardeşler orada yorgunluktan ölmüşler. Diğer askerler arkadaşları için çok üzülmüşler. İki kardeşi oradaki büyük bir söğüt ağacının altına gömmüşler. Dua edip yollarına devam etmişler. Askerler daha sonra arkadaşlarının mezarlarını ziyaret etmişler. Mezarları gördüklerinde çok şaşırmışlar. Çünkü büyük söğüt ağacının dibindeki mezardan bir pınar fışkırmaktaymış. Bu ilginç olay dilden dile dolaşmış. Bu iki kardeşin anısına her sene oradaki söğüt ağacının altında pehlivanlar güreşirler. Bu güreşlerin adı Kırkpınar olur. O günden bugüne kadar Kırkpınar güreşleri devam etmektedir. Edirne'de pehlivanlar hala Türkiye'nin en iyi pehlivanı olmak için güreşir. Kırkpınar'ın efsane pehlivanlarından biri de Koca Yusuf'tur. Koca Yusuf Avrupa'nın ünlü güreşçilerini yendi. Amerika'ya gitti. Orada Amerika şampiyonu Robert'ı da yenerek dünya şampiyonu oldu. Koca Yusuf küçük yaşta güreşe başladı. O dönemin en ünlü güreşçilerinden Kel Aliço ve Adalı Halil ile güreşti. 1885'te Kırkpınar'da Kel Aliço'dan baş pehlivanlığı aldı. Avrupa'nın en ünlü güreşçilerini yendi. Amerika'ya gitti. Orada Amerika şampiyonu Robert'ı da yendi ve dünya şampiyonu oldu. 21 Mayıs 1898 günü Türkiye'ye gelmek için New York'tan bir gemiye bindi. Gemi 4 Haziran 1898 sabahı bir İrlanda gemisiyle çarpıştı ve battı. Bu eşsiz güreşçi bu kazada öldü.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Devrim Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kardeşlik çağrısı. Farklı coğrafyalarda yaşasak da, dillerimiz ve renklerimiz farklı olsa da, insan olma paydasında birleşiyoruz. Az veya çok benzer dertlerimiz ve devalarımız var. Birbirimizi anlamak zorundayız çünkü bu koca dünyada beraber yaşıyoruz. Tüm dillerin ötesinde bir sevgi diline ihtiyacımız var. Çağrımız insanlığadır. Sizleri bu dili hissetmeye davet ediyoruz. Kardeşlik çağrısı.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bir farklı, bir güzel programla yine Türkçenin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikteyiz. Çok özgün bir program olacağına inandığımız programımızın ismi Kardeşlik Çağrısı. Kardeşlik Çağrısı programımızda isminden de anlaşılacağı üzere çok farklı, bilindik konulara değineceğiz. Özellikle Türkiye'de yaşayan ve Türkiye'de artık sayıları milyonlara ulaşan kardeşlerimizin de olduğunu düşünecek olursanız, bunun sadece Türkiye'de olan boyutuyla da ilgilenmeyeceğiz. Dünyadaki olan boyutuna da bakacağız. Malumunuz Türkiye'nin Osmanlı Devleti'nden bugüne, hatta daha da öncesine dayanan bir kardeşlik bağı var dünyanın farklı bölgelerinde, özellikle Orta Doğu denilen bölgede. Bu bölgeden bugün bu programı beraber icra edeceğimiz bir değerli hocamız var. Değerli hocamızın ismi Ahmet Fadlullah. Kendisi uzun yıllar önce Sudan'dan buraya geldi. Belki bir ziyaret münasebetiyle geldi, fakat sonrasında hem Türkiye'yi sevdi ve Türkiye'de uzun yıllardır bizlerle birlikte, hem bu anlamda inancımıza hem de efendim dilimize, kültürümüze hizmet eden bir güzel hocamıza dönüştü. Değerli hocam Ahmet Fadlullah, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Umarım inşallah güzel bir program olacak.
0: İnşallah.
1: Saygılar sunuyorum.
0: Eyvallah. Programımızı hocamızla birlikte götüreceğiz. Ne kadar ilerleyebiliriz bilmiyorum. Bir sınır koymadık. Belki birçok bölümü oluşacağız. Farklı konuklar alacağız programımızda. Ama ilk birkaç programımızı ben hocamla birlikte geçirmek istiyorum. Çünkü onun Türkiye'ye geliş macerası ve Türkiye'ye geliş macerasından önce yaşadığı, hem böyle tatlı sıkıntılar da diyebiliriz, zorluklar, kolaylıklar ve Türkçe'ye bu anlamda gönül vermesine yönelik yaptığı çalışmalardan bahsetmeye başlayacağız. İsterseniz öncesinden başlayalım. Siz Sudan'da ikamet eden bir üniversite hocasıydınız.
1: Evet efendim.
0: Sonra Sudan'da hatırlayabildiğim kadarıyla Türkçe'ye yoğun bir ilgi olduğunu fark ettiniz, gördünüz ve çalışmalarınıza böyle bu anlayışla start verdiniz. Ayrıca programımızın ismi

0: ile de örtüşen bir kardeşlik hukuku vardı. Siz zaten bunu biliyordunuz. Birebir de buna şahit oldunuz, gördünüz. Bu anlamda hem Türkçe hem de Yunus Emre Enstitüsü ile tanışma maceranıza isterseniz sudan ayağından başlayalım.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Efendim, siz dediğiniz gibi hocam, ben Sudanlıyım. Benim adım Ahmet Fadlullah. Bizim orada soyad kullanmıyoruz. Fadlullah benim babamın ismi. Hı, ama evet, şu an burada soyadı olarak kullanıyorum. Sudanlıyım. Sudan malumunuz Afrika'da bir ülke.
0: Evet.
1: Efendim, 90'lı yıllarda üniversitedeyken aslında benim uzmanlığı Arap olmayanlara Arapça öğretimi. Ve üniversitede bu şekilde, yani bu alanda okutmanlık yapıyordum. Hani şimdi Yunus Emre Türk olmayanlara Türkçe öğretiyor ya.
0: Evet.
1: Üniversitelere Tömerler'de adı geçiyor tabii, Türkçe öğretim merkezleri. Evet. Biz de orada Arapça öğretim merkezinde Arap olmayanlara Arapça öğretiyordum. Bu alanda yüksek lisansım da vardı. 97 yılında üniversitede tabii Arap olmayan olduğu için üniversitedeki öğrencilerim değişik ülkelerden, dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrenciler var. Hatta 70 ülkeden fazla.
0: Evet, evet,
1: çünkü çok, üniversitenin çok de ilginç ismi de Afrika Uluslar Arası Üniversitesi.
0: Hmm.
1: Şimdi Arap olmayanlar, böyle bir merkez sadece o üniversitede vardı o zaman. Onun için Sudan'a gelip Arapça ve başka alanlarında eğitim yapmak isteyen öğrenci orada resmi dil Arapça. Arapça öğrenmesi lazım. Bir, ondan sonra ilahiyatını okuyacak, herhangi bir bölüm, Arap dili edebiyatı ya da herhangi bir bölüm okumak isterse tabii devam edecek. Hmm. Nasıl ki Türkiye'ye gelen öğrenciler ilk olarak Türkçe öğrenecekler ya da öğrenirler. Evet. Sonradan üniversitede kendi alanında devam edecek.
0: İlk bir yıl böyle geçiyor
1: tabii,
0: Türkiye'de.
1: Tabii.
0: Dil öğrenimiyle
1: evet,
0: geçiyor.
1: Bunları niye ben anlattım? Çünkü bize gelen öğrencilerden Türk öğrencileri de vardı.
0: Hmm.
1: Ve ben bunlarla tanıştım.
0: Evet.
1: Yani Türkiye'yi, daha doğrusu Türkiye ismen olarak geçiyor tarihimizde vesaire, ama gerçek Türk, yani canlı Türk tabiri caizse orada gördüm yani.
0: Evet, canlı
1: ve şöyle
0: Türk.
1: Çok enteresan bir şey. Aslında şöyle diyeyim, yani biraz önce hem konuyla ilgili, programın ismiyle ilgili, benim normalde Arap Dili Edebiyatı'ndan mezun olduktan sonra yüksek lisanda o alanda devam edecektim. Ama kendi kendime dedim ki bu Arap olmayanları, Müslümanları özellikle, Kur'an-ı Kerim'de öğrenmek de istiyorlar. Hmm. Kur'an-ı Kerim'de Arapça. Ben de kalktım bunu Arap olmayanlara da bir Arapça öğreteyim ki onlar da o Kur'an-ı Kerim'de manalarını, Kur'an-ı Kerim'de öğrensinler diye. Bunun için bıraktım diğerlerini ve Arap olmayanları öğretimini yüksek lisanda orada yaptım. Hmm. Ve başladım. Yani lisans, yüksek lisans aldıktan sonra üniversitede doktora da bu alanda başladım yani.
0: Evet.
1: Bu arada okutman olarak üniversitede çalışmaya başladım. Ve öğrencilerden, işte değişik ülkelerden gelen öğrencilere, ta Amerika'dan, Malezya'dan, Afrika diğer ülkeleri, Arap olmayan Afrikalıları yani diyorum. Bunlar da geliyorlar Sudan'a. Arapça tabii öğreniyorlar, ki devam ediyorlar. Bunlardan bayağı böyle işte Asya'dan ya da Avrupa'dan, Tacikistan'dan, Afganistan'dan, başka ülkelerden gelenler de var. Pakistan'dan vesaire. Türklerden birkaç öğrenci var. Ben şöyle anlatayım kısaca bunu, şey yapmak istiyorum. Odada oturuyordum. Yanıma oda, yani hocaların odasında. Ondan sonra bir öğrenci geldi. Simasından belli yani, beyaz işte, böyle gözlüklü. Ama diğer öğrencilerden biraz hararetli, böyle heyecanlı, böyle gayretli bir öğrenci. Ben gördüm aslında daha önce. Ama girer girmez odaya, selamun aleyküm diyor böyle yüksek sesle. Aleyküm selam dedim, buyur dedim. Tamam mı? Ondan sonra dedi ki, ben falan hoca için geldim. Hoca yoktu dedim. Nerelisin dedim. Tabii Arapça olarak, tabii o zaman Türkçe yoktu. Hmm. Türk'üm diyor. Ana Türk'i, ana Türk, ben Türk'üm diyor. Dedim ki güzel, ama selamu aleyküm değil de selamu aleyküm de. Yani Arapçada böyle telaffuz ediyor. Ben yardım etmek istedim. Hemen yanaştı arkadaş. Hocam ben hafızım diyor. Ana hafızı Kur'an diyor. Ben hafızım diyor.
0: Ay maşallah.
1: Yani Arapçada biliyorum manasında. Tamam. Güzel, sen hafızsın. Selamu aleyküm de. Ondan sonra böyle bir yardım şey yaptım. İlgilendi çocuk. Yani ben hoca aynı zamanda, ama ilgilendi derken ikinci günde geldi. Başka arkadaşları da getirdi. Şimdi hani kardeşliğe gidiyorum.
0: Evet,
1: hani
0: evet.
1: Amacım bunlara Arapça ve Kur'an öğrensinler diye böyle bir girdim ya üniversitede. Bu da geldi. Böyle örst yani oturdu yani. Diğer arkadaşları da getirdi. Baktım ki çok böyle gerçekten samimi arkadaşlar.
0: Çok samimiydi hissettiniz bunları. Yani.
1: Evet hissettim.
0: Yani tabir uygunsa diğer milletlere nazaran biraz daha aynen. samimi gördünüz.
1: Daha samimi
0: bizim arkadaşlarımız.
1: Evet. Ve baktım bunların şimdi elinde kitaplar var. İşte Arapça öğreniyorlar. Tabii Türkçe konuşuyorlar aralarında. O arkadaş da şu anda Türkiye'de bir yerde Diyanet'te görevli yani.
0: Evet.
1: Tamam mı? Diğer bir arkadaşı var onun daha büyük. Şimdi Osman Gazi Üniversitesi'nde doktora şey bölüm başkanı gibi şey yapıyor.
0: Çok güzel.
1: Ondan sonra oraya gitmiş, anlatmış. Geldiler. Ben de yardım ediyorum bunları. Ama baktım bunların hatta ya duruşları diğer öğrencilere göre bir farklılık var. Fark ettim bunu.
0: Evet.
1: Yani Malezya'dan, Endonezya'dan, işte Afrika diğer ülkelerinden gelenler var. Hatta Amerika'dan da öğrencilerim var. Brezilya'dan öğrencilerim vardı, tamam mı? Ama bunların biraz hani gelen medeniyetten gelen bir şey var. Arkadaşlar kendilerine yardım ediyorlar, kendilerine öğreniyorlar. Başkalarını da yardım etmeye de çalışıyorlar.
0: Hmm.
1: Sevdim bunları. Dedi ki onların biraz büyüğü olan, dedi ya biz yurtta kalmıyoruz yani okulun yurdunda. Bir dairede oturuyoruz yani başka bir evimiz var. Ya bize mi ziyarete gelir misin dedi.
0: Hmm.
1: Gelirim dedim ben. Akşamleyin onlara gittim. Ve baktım ki sadece 3-4 öğrenci, bir de okuldaki diğer milletlerden öğrenciler de çağırdılar. Beraber oturuyorlar, çay içiyorlar, işte Arapça pratik yapıyorlar. Ortamı sevdim ben aslında. Ondan sonra onları da şey yaptım. Baktım aralarında Türkçe konuşurken de o dili de ben biraz dil üzerinde çalışıyorum ya. Biraz Farsça da vardı, elbette. İngilizce ve Fransızca bizim Afrika'da biliyorsunuz. Sömürgeden dolayı İngilizce, Fransızca da var. İşte doktora da yapıyorum bu ara. Baktım ki onların dili de bir tatlılığı var. Bir güzel şeyleri var. Ama beni cezbeden şeyi onların taşıdığı ruh, diğer arkadaşları da yardım ediyorlar.
0: Evet,
1: bunu sevdim ben.
0: Bunun altını çizerim, evet.
1: Evet.
0: Yani sadece kendileri sordum. İçin
1: hatta
0: değil.
1: Hatta arkadaş da şu anda burada doşent gibi şey oldu. Osman Gazi'de dedi ya bizim böyle medeniyetimiz de böyle bir şey var. Bu da zaten burada Marmara İlahiyat'tan mezun bir arkadaş.
0: Evet.
1: O zaman. Dedi biz her arkadaşlar geliyorlar burada biz beraber işte Arapça pratik yapıyoruz vesaire bize yardımcı olur. Tamam gelirim dedim. Bundan sonra onlara gidip gelmeye başladım. Sonra bunların hani onların kitapları Latince, Türkçe yani. Bir de Osmanlıca kitapları da var onların elinde.
0: Hmm.
1: Sevdim
0: onu fark
1: bunu.
0: Ettiniz, evet onu evet. Fark ettiniz. Ya Arapça dedim, kelimelerle Türkçe.
1: Sizin dilimizle konuşurken de ben de bu dili öğrenmek istiyorum dedim. Şakavari gibi. Burada Türkçe öğreten kimse yok. Bunu istersen İstanbul'a gideceksin. Tamam giderim dedim ben. Ve o arkadaşla o kadar bir samimiyet var ki bunlarda. Bir ay sonra kendimi İstanbul'da bulundum.
0: Çok kısa
1: çok
0: sürede. Evet,
1: çok kısa sürede. Karar verdim. Geldim İstanbul'a bu dili öğrenmek için ne yapacağım? Doktoru burada yapabilir miyim gibisinden. Ve geldim. Ve gerçekten ortamı sevdim. O kardeşliği beni cezbetti, çekti.
0: Çok güzel,
1: o yüzden
0: çok güzel.
1: Bırakmadım. Tabii bunu bir ay içerisinde nasıl oldu, İstanbul'a nasıl geldin de bunu da ben anlatırım da o kardeşliğinde güzel bir hatırası da var. Onu
0: sanırım
1: da anlatırım.
0: Evet, ben de hatırlıyorum. Sanki Uşak'ta yaşadığınız bir şey vardı.
1: Evet.
0: Değil mi? Böyle bir şey
1: evet,
0: vardı.
1: Evet.
0: Bence yol yakınken ona bir dönelim.
1: Tamam.
0: Belki ileride unutabiliriz.
1: Tamam.
0: Böyle bir yani Türkiye'ye gelme noktasında belki ufak bir çekince yaşadınız. Ben ne yapacağım? Nasıl karşılanacağım?
1: Evet.
0: Beni nasıl karşılarlar?
1: Evet.
0: Çünkü şey de var mesela çok tarihten kaynaklı işte siyah beyaz kavramı var.
1: Doğrudur.
0: Bu yani mesela bunu, bizlerde Müslümanlarda ve Türklerde olmayan biraz özellik olduğunu fark ettiniz sanırım.
1: Evet. Böyle bir şey hatırlıyorum. Mutlaka anlatmam lazım çünkü önemli ve özellikle programımızın zaten programınızda değerli programınızda kardeşlik olduğu için oradan bir şey var bunu o yüzden anlatayım. Şöyle efendim şimdi o arkadaşlarla konuştuktan sonra dil öğrenmek için İstanbul'a gitmem lazım. Hiç pasaportum da bile yoktu efendim. Yani böyle bir düşüncem yoktu yani yurt dışına gideyim zaten. Okutmanlık da yapıyorum, doktora da yapıyordum. Kariyerim iyi yani gidiyordu. Ama bu arkadaşı sevdikten sonra artık yurt dışına bir gideyim, bir Türkçe de öğreneyim, bir de şey yapayım. Şimdi şöyle anlatayım. Bizim Afrika'da biliyorsunuz yani sömürgeden dolayı veya bir sıkıntı yaşadık.
0: Evet,
1: yani 100 seneye yakın bir sömürge vardı mesela Sudan'da İngiliz sömürgesi. 98 sene kaldı bizde.
0: Evet, az bir zaman değil.
1: Diğer Afrika ülkelerinden Fransa, işte diğer ülkeler vesaire. Şimdi olay böyle olunca bu Afrikalılar, siyahiler yani biziz, beyazlara karşı bir şeyimiz var, bir korkumuz var bunlardan. Bunlar bizi gibisini yiyorlar ya, tabiri caizse. O yüzden bu korku benim içinde de vardı yani.
0: Hatta ister istemez vardı.
1: Tabii. Şöyle hani yurt dışına gidip bir de Türkiye'ye gideceğiz. Avrupa'ya gideceğim yani, İstanbul'a. Arkadaşlar, özellikle evdekiler ve tanıdıklarım, ya ne yapsın, nasıl gideceksin vesaire. Bu konuşmalar da benim içindeki korkuyu da artıyor.
0: Arttırdı,
1: yani.
0: Evet,
1: arttırdı.
0: Evet.
1: Ve bir şekilde ayarladım işte biletimi vesaire. Türkiye'ye gidip işte bir araştırma yapayım. O zaman tabii internet falan da fazla imkan da yoktu. 97 bahsediyorum yani. Geldim buraya. Çıktım İstanbul'dan. Bizim başkentimiz ismi Hartum.
0: Hartum.
1: Ben zaten normalde yani hani Türkiye'de Anadolu'dan İstanbul'a giden ya da işte Anadolu'dan Ankara'ya gelenler gibi illerden, bir ilimden Hartum'a okumak için sadece geldim. İlk defa yurt dışı çekiyorum şimdi. Ondan sonra Türk Hava Yolları gitmiyordu o zaman. Vize aldım. İşte turist vizesi, işte bir aylık. 2 haftamda geleceğim. Çıktım oradan. Arabistan Hava Yolları vardı. Ve Arabistan Hava Yolları ile havalarına bindim. İlk Cidde'de şeyimiz var. Transitimiz var.
0: Konaklama var.
1: Evet, bir 11 saat. Ondan sonra İstanbul'a geçeceğiz. Şimdi bindik uçağa, tabii Sudanlar var, başka milletten vesaire. Tabii içinde korku da var. Ben Avrupa'ya gideceğim, bir de gideceğim yerde dil de bilmiyorum. Bilmiyordum tabii. Cidde'de vardığımızda Arapça hocası münasebetiyle, yani hesabıyla, orada zaten bizim Arap milleti yani. Onlarla fasih Arapça, böyle standart Arapça tabiri caizse. Pasaportumu uzattım, havalında indik tabii Cidde'de. Uzattım. Tabii konaklama var. 11 saat sonradan gidecek. Uçak çıkacak. Gideceğim yani.
0: Evet.
1: Bizi yani biraz yukarıdan bakıyorlar yani. Maalesef öyle diyeyim yani. Bu şeyini ben orada gördüm. Yani benim pasaportumu aldı. Alaylı
0: Cidde'de
1: bir şekilde.
0: Tabii.
1: Cidde'de. Alaylı bir şekilde pasaportunu uzattı. Yani benim şeyimi dokundu yani.
0: Tabii.
1: Bunu niye anlatıyorum? İçimdeki korku gittikçe de büyüyor.
0: Evet, artarak devam ediyor.
1: Ya kendi kendime aynı bu şeyini unutmuyorum, bu hatırayı. Ya ben burada bir Arap ülkesinde Arapça da konuşuyorum. Fasih Arapça da konuştum. Ama böyle bir muamele de görüyorum. Yarın bu beyazların yanında gideceğim. Beni herhalde yiyecekler yani. Korktum yani açıkçası.
0: Evet, haklısınız yani korkmakta.
1: Yani, ve içimdeki o korku arttı ki geceleyin uyuyamadım yani. Havaalanında zaten dışarı çıkmadım. Yemek de yemedim yani korkudan. Ve ertesi sabah aynı şeyi düşündüğüm şey uygulanıyor tabiri caizse. Çünkü sabahleyin anons var. İstanbul'a gidecek uçak. Şu kapıda geçecekler yolcuları diye. Bir geçtim orada, sırada benden başka siyahi yok. Hep beyaz zaten. Korku tamamen had safha. Ondan sonra baktım ki o Türkler de bu ömreye gidenler, ömreciciler.
0: Evet.
1: Tabii Türkiye'de bir bilmiyorum yani, arkadaşlar şimdi radyoda konuşuyoruz. Bazı hani dil, beden dili biliyorsunuz.
0: Var. Evet tabii, elbette. Şimdi, elbette. Onu gösteremiyoruz
1: evet,
0: haliyle.
1: Yani gösteremiyoruz. Ama Türkiye'de mesela beğendiğimiz bir şey yüzümüzle, ifademizle, tebessümle böyle yapıyoruz yani.
0: Evet, kafamızı sallıyoruz yani. Yani veya tebessüm ediyoruz.
1: Tebessüm ediyoruz. Karşında bir irisini hoş görme ya da hoş geldin gibisinden de böyle tebessüm, merhaba falan denir. Tabii bunu sıraya geçerken de herkes bana bakarak böyle yapıyor. Yani kafa sallıyor, merhaba mahanesinden söylüyor bana. Söylüyordu tabii. Bizim Sudan'da kafa sallama ve böyle bir ifade, bu iyi bir ifade değil.
0: Bir şey gibi mi? Yani ben sana sorarım filan.
1: Sorarım. Gibi. Görüşeceğiz.
0: Görüşeceğiz gibi bir şey. Ha?
1: Aynen.
0: Tam tersi.
1: Tam tersi. Benim içindeki korku bunu, bu ifadeler.
0: O iyice katmerlendi.
1: Hem de nasıl? Ya dedim bunlar ne yapacaklar beni? Ve herkes yani efendim mübalağasız. Kimin gözümü birisine ilişirse o da kafa sallıyor, Yani tabasım da var tabii, ben ama tabasımı göremiyordum yani korkudan. Kafa sallıyor. Yani görüşeceğiz manasında. Acaba uçakta beni mi parçalayacaklar bunlar? Neyse kapıya vardık ve uçağa bindik. Aynen kapı geçtikten sonra beyazlardan başka yok. Sadece ben vardım. Çünkü Türkler bunlar, öğrenciler. Uçak dolu. İçeri bir girdim. Anonsu şeyini uçaktaki çalışan ismi neydi?
0: Hostes.
1: Hostes. Hostes geliyor. Tabii benimle İngilizce konuşuyor. Diğerler de Türkçe konuşuyor. Ben sağa sola baktığımda millet yine böyle şey yapıyor. Halbuki bunlar bu siyahlara karşı bir muhabbet var.
0: Evet, bir sempati var.
1: Bir sempati var.
0: Evet, evet.
1: Sonradan bunu fark ettim. Hazreti Bilal. Bunlar bir de Ömre'den evet, geliyorlar evet, ya. Çok oradan geliyorlar. Ondan sonra ya acayip korktum. Uçakta 4 saat mi, 3,5 saat mi neydi? İstanbul'a bir vardım. Eyvah, ben bu işi bırakmam. Sudan'a dönmem lazım yani kafamda bunu.
0: Keşke şey yapmayız. Uçağa binmeseydim falan
1: diye. Keşke binmeseydim.
0: Öyle düşünüyorsunuz.
1: Ama İstanbul'a indim. Sudan'daki tanıştığım arkadaşlar, öğrenciler, buradaki onların tanıdıkları, tabii cep telefonu yoktu o zaman.
0: Evet.
1: Aramışlar sabit telefondan ve beni karşılamaya geldiler. Onların tanıdıkları. Eski Yeşil köydeki Atatürk evet. Havaalanında.
0: Evet.
1: Bir indim. Tabii dil de bilmiyorum. Baktım her taraf tabeleler Latince. Bildiğim Latince de değil. Yani böyle Latince harfleri.
0: Evet, bu anlamda o da değil.
1: İngilizce de değil.
0: Hmm.
1: Türkçe. İşte yolcular bilmem falan. Ben bilmiyordum bunları. Ya Rabbi nereye düştüm ben diyorum. Ama o beyaz arkadaşlarla işte o Türklerle takip ettim. Kapıya doğru çıktım. Ama inanın efendim, birisi orada beni dokunursa
0: düşeceksiniz.
1: Kapıya bir dışarı çıktım. Tabii orada bekleyenler var. Havalandan şey uçaktan inenler. Bizim o arkadaşlarının tanıdıklarını benim ismim Arapça olarak yazmışlar. Tabii Türkçe bilmediğim için bildikleri için Arapça olarak yazmışlar büyük harfle Ahmet Fadlullah diye bekliyorlar. Böyle asıyorlar. Ben de bunları görür görmez hemen gözüme ilişti.
0: Onlara doğru gittim.
1: Bunlar da bana doğru geldiler. İki kişi. Bir kişi geldi benim çünkü elimde şeyi. Bir tebessüm etti. Bir sarıldı bunu.
0: O hemen arkadaş, hiçbir şey söylemeden sarıldı.
1: Sarıldı. Yani o sarılma var ya, içindeki o korkuyu tabiri caizse
0: Aldı götürdü.
1: Oo,
0: çok güzel.
1: Çok rahatladım. Bir de Arapça konuştu benimle.
0: Hmm.
1: Bir tam mutavazıhane bir şekilde tebessüm ederek tabii Arapça olarak ahlen ve sehlen, merhaben, hoş geldin.
0: İyi ki başını sallamamış.
1: Bu arkadaş
0: sarılmadan önce başını tabii, sallasaydı
1: çekilecek. <Geri döneceğim. gülüyor> Arkadaş Eser'de mezunmuş. 90'ları da orada. Şimdi İstanbul'da yaşıyor. Ya hala irtibatımız var onunla.
0: Maşallah.
1: Ondan sonra işte hoş geldiniz, merhaba falan. Ondan sonra benim elimdeki şeyini doğru
0: bavulları aldı.
1: Bavullara dışarı çıkıyoruz. Arabaların bulunduğu yere vardık. Arabası orada. Yaşlı biraz, ondan daha biraz yaşlı bir amca var. Bizi görür görmez uzaktan koşa koşa geldi. Selam verdi yandaki. Beni de sarıldı bu. Bir şeyler söylüyor. Helerde hoş geldiniz falan diyor. Adam seviyor bunu. Evet, bir misafiri geldi. Bak bunları niye anlatıyorum? Ben sonradan 97'den beri Türklerle iç içeyim. Bunu gittiğim her yerde bunu görüyorum.
0: Çok güzel yani.
1: Anadolu'ya gittiğim her yerde mübalağasız hemen hemen Türkiye'nin tüm illerine gittim ben. Ve gittiğim her yere, gerek büyük ilçeler, büyük iller, küçük köylere, beni görür görmez adam sarılıyor ve hoş geldiniz tebessüm ediyor, kafasa da sallıyor. Şimdi artık kafa sallama dini.
0: Alıştık.
1: Seviyorum bunları.
0: Yani çok güzel
1: bir örnek gerçekten. Kardeşliğinin.
0: Yani ben dün gece program hakkında düşünürken kafamda böyle kardeşlik çağrısı isminde bir isim belirdi. Ne güzel bir karar olduğunu siz anlatınca anladım.
1: Aynen hocam.
0: Çok güzel düşünmüşüz.
1: Evet.
0: Yani tam mutabık olmuş anlattığımız
1: öyle.
0: Şeylerle.
1: Aynen. Çünkü hocam buranın ben yaşadığım şeylerini 30 seneye yakın gördüğüm kardeşlik Afrika'da bile görmedim. Yani orada yok mu? Var.
0: Olsun,
1: ama var, bu farklı bir şey. Dedim ya, bu arkadaş, o sarılma. Diğer amcaya gelip beni sarıldığında, ondan sonra gittim bunların evinde, bulundukları yerde, İstanbul'da bir hafta kaldım. Evet. Ondan sonra Ankara'ya geldim. Benim elimdeki diplomalarını doktora yapılıp yapılamayacağına araştırma da yaptım. Ama gördüğün tüm muamelelerinin tamamen kardeşlerinin gösteren muamelelerdir.
0: Bu çok önemli, bu çok önemli. Bunu şöyle de ölçebiliriz. Daha doğrusu ölçmekten ziyade şöyle bir üst başlık yapabiliriz buna. Biz zaten Hazreti Adem'in torunları, çocukları olmamız münasebetiyle insanlık alemiyle kardeşiz. Bir de aynı dinin mensubu olmakla.
1: Evet.
0: Zaten İslam kardeşiyiz. Evet. Zaten ileride bunlara çok sık değineceğiz. Konuyla ilgili ayetlerimizi, hadislerimizi, hatta Peygamberimizin döneminde yaşanmış ve hala yaşana gelen kardeşlik örneklerini de vereceğiz. Ama verdiğiniz örnek gerçekten çok çarpıcı. Sizi bunu tanımayan insanlar.
1: Bunu her yerde anlatmakla hem şeref de duyarım. Bir, ikincisi, yani anlatırken de vücudum şey oluyor. Çünkü ben geldiğim yerden o yerde böyle bir sıkıntı, beyazlara karşı bir korkumuz var. Bunu var. Ama bunu böyle bir kardeşlik insan gördüğünde tamamen bu demek ki yok. Burada evet, bir kardeşlik evet, var. Evet. Burada bir insanlık var. Ben 2016'dan beri ailemle burada oturuyorum. Sonradan doktora da İstanbul'da 7 sene kaldım. Evet. Hiç böyle bir kardeşlikten öte bir şey görmedim.
0: Hamdolsun, yani bu çok olağanüstü bir durum. Yani özellikle bizim ülkemizde de yaşanması, bu demek ki Allah'ın bir emri olan kardeşliği tesis ettiğimiz anlamına geliyor. Bu siz bunun en güzel örneğisiniz. Efendim, birinci bölümümüzün sonundayız ve haftaya da inşallah ikinci bölümde yine Ahmet Fadlallah hocamla devam edeceğiz kaldığımız yerden. Teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.

kardeşlik çağrısı. Farklı coğrafyalarda yaşasak da, dillerimiz ve renklerimiz farklı olsa da, insan olma paydasında birleşiyoruz. Az veya çok benzer dertlerimiz ve devalarımız var. Birbirimizi anlamak zorundayız çünkü bu koca dünyada beraber yaşıyoruz. Tüm dillerin ötesinde bir sevgi diline ihtiyacımız var. Çağrımız insanlığadır. Sizleri bu dili hissetmeye davet ediyoruz. Kardeşlik çağrısı.

0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Efendim Ankaralı namağa takılın. 3-5 beden zayıflayın. Ama zayıflamak için şimdi bir zahmet çökün. Ocak! Sen de bu ara kuruma. Çok geç kalıyorsun ha. Daha sabaha çok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

İlk Avrupa Birliği Suriye üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye

Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Yatırım forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İsrail ordusu Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

0: Gel ey sevgili. İstersen yar ol gel.
1: ...97.8 MHz Yurt FM'den Türkmenlerin Ticaret Yolu programımıza hoş geldiniz.

0: Programımızın yayın konuğu Hasan Abbas. Hasan Bey merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş geldin. Hoş bulduk hocam.
0: Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1: Benim adım Hasan Abbas. Suriyeli mesajımda Türkmenim. 4 tane çocuğum vardır. 85 doğumluyum. Halepliyim.
0: Suriye Türkmenleri hangi bölgelerde yoğun olarak yaşıyorlar?
1: En çok yoğun bölgesinde Halep vardır. Sonra da Homs'ta da var. Hama'da var. Yani hem de türlü latke de vardır.
0: Geleneksel Türkmen kültürü Suriye'de nasıl yaşatılıyordu?
1: Yani normalde yaşadığı hiçbir sıkıntımız yok. Ya çok rahat yaşıyoruz. Yani güzel de dillerinde, kıyafetlerinde. Yani her şey normaldir. Hiçbir sıkıntımız yok. Hiç yani çok yaşamadık bir sıkıntımız.
0: Yani gayet güzel bir şekilde Türkmen kültürü savaş öncesi dönemde yaşatılıyordu. İnşallah evet. Bundan sonraki dönemde de daha güzel bir şekilde yaşatılır.
1: Allah'tan bunu istiyoruz zaten. Mesela dinimiz Sünni, mesela Türkiye Sünni ile Sünni mezheplerimiz vardır diyorlarmış. Tüm Türkmenler de Sünni derler. Alevi değilmiş mesela, şeyler ayrı ayrı değiller. Hepsini Sünni zaten. Onu tüm mezhepleri, halkların hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten dini camiye gidiyoruz, namaz kılıyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. Yemeklerinde hiç yani aynı. Tabii hemen hemen Antep'in gibi yakındır yani. Kültür yemekleri varmış, varmış. En çok mesela yemekler varmış. Misal örnek sanıyorsun, şiş börek diyorlar mesela. Abdolma yemekler kültür çeşit vardır. Yani benzermiş yani.
0: Yani Güneydoğu Anadolu bölgesiyle tamamen aynı kültüre sahip diyebiliriz. Yani örf adetler olsun, düğünler olsun, yemekler olsun.
1: Tabii.
0: Benzer, çok benzer noktalar var.
1: Evet.
0: Türkmenler arasında hangi diller konuşuluyor? Günlük hayatta Arapça mı, Türkçe mi konuşuyorsunuz?
1: Yok. Türkçe'de incelikle Türkçe konuşuyoruz. Birbirimiz ailelerle, arkadaşlar sohbet ederken Türkçe'de. Ama okula giderken çocukları mecbur Arapça öğrenmen gerekiyormuş. Çünkü onu Arapça dili okuldayken. Ama normalde hayatta yaşıyoruz, Türkçe konuşuyoruz.
0: Resmi kurumlarda, devlet dairelerinde
1: Arapça.
0: Arapça olarak
1: konuşuyoruz, evet.
0: Suriye'de iç savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmeye nasıl karar verdiniz?
1: Karar nasıl aldık hocam? Onundan dolayı, savaştan dolayı, patlamadan dolayı güvenlik sorunu yaşıyoruz. Hem de roketten yani çok karar, en önemli nedir hocam? Onu güvenlik sorunu yaşıyoruz. Çok önemli. Çocuklar korkmaya başladı, hem de kadınlar ağlamaya başladı, hem de şeyler düşmüş. Bunun için mecburen yani çıktık.
0: Suriye'de iç savaşın Türkmen topluluğunu nasıl etkilediğini anlatabilirsiniz.
1: Hocam onundan göç nasıl başladığından dolayı güvenlikten en önemli sıkıntı yaşıyoruz. Ama patlamadan dolayı daha fazla aşırı oldu. Yani misal sen örnek sana veriyorum, bazen köyler imha edilmişler. Bombadan sonra ne başladı? Tüm zararlar bölgeye başladı. Önceden tarımdan hiç etkilenmez. Mesela bu odayı hiç kalmadı. Hayvanların da

0: imha edilmiş tüm hayvanlarımız. Kesinlikle koyun, inek kalmadı. Onun için de hem de ekonomikleri zayıflamış. Yani millet artık yemek yemiyor, kalmadı. Bunun için başlamışlar göçmene. Yani mecburen zorunluluk kaldı da bunun için çıktı.
1: Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının Suriyeli göçmenlere yönelik desteklerini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Nasıl dersin? En önemli hocam onu değerlendirdik. Türkiye'den çok memnunuz. Çünkü Kızılay'dan. Kızılay çok destek vermiş. Kızılay İHA'dan sivil toplum merkezi STK derler. O çok bize yani tüm vatandaşları göçmen kesinlikle yani erit merit değişen hiçbir şey yok. Çok destek verdiler. Ekmek, buğday, paketleri, kıyafetleri. Yani çok teşekkür ediyorum. Onun bu hizmetleri göçmene vermişler.
1: Bundan sonraki süreçte Suriye'de Türkmenler için neler yapılmalı?
0: Yeni meclis mesela Türkmen Meclisi kurulacak. Hem de mesela Büyük Millet Meclisi milletvekili olabilir. Devlette mesela devlet memurunun yüksek bir makam alabilirmiş. Mesela valilikte, bakanlıkta. Yani onun için iyi düşünüyoruz mesela.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladılar. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
0: Tabii ki o dönmeye başladı çünkü o ana vatanı önce de. Ben sana söyleyeyim önce de ana vatanı varmış hem de ana toprağımız. Tamam Türkiye'de o da ana toprağımız hem de önce de nerede doğmuş mesela. Bazen kişiler %90 Suriyelilere doğmuş Suriye'de. O mecburen ana vatanı dönmek istiyorlarmış.
1: Geleceğe dair beklentileriniz nelerdir? Suriye'deki Türkmenler için nasıl bir gelecek görüyorsunuz ilerleyen süreçte?
0: Yeni Suriye'yi nasıl geçeceğiz? İyi olacak, adil olacak, özgürlük çok inşallah. Güvenliği de çok en önemli. Savaştan sonra inşallah refah olacak.
1: Türkmenlerin siyasi haklarının korunduğu, Türkmen kültürünün yaşatılması için gerekli çabaların daha iyi bir özenli şekilde gösterilmesi daha sağlandı.
0: İş sağlandı daha fazla onu nasıl bunu geliyoruz hocam? O özgürden dolayı. En önemli özgür. Özgür o gelince onu diğerleri hepsini tek tek bağlı olacak geliyormuş. Refah olacak, mutlu yaşayarak yaşamak. Hem de siyasi haklarında daha fazla savunma ama önce de gelmen gerekiyormuş hocam özgürlük. Özgürlükten dolayı onun değerleri çok basit yani.
1: Yani savaşın olmadığı, barış ve mutluluğun olduğu güzel bir ülkede yaşamak istiyorlar.
0: Tabii hocam.
1: Ülkenize dönerseniz Türkiye Cumhuriyeti ile bağlantılarınız devam edecek mi?
0: Tabii evet. Savaştan önce de bayramlaşma günü mesela gidiş geliş varmış hem de ziyaret varmış.
1: Yeni bayramlar.
0: Yeni bayramlarında evet hem de kurban hem de Ramazan bayramında. Onu çok gittik geldik yani hiçbir sıkıntı yok. Hatta onu hiç yani Allah var hiç kesmiyoruz.
1: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alalım.
0: Önce de Türkiye Cumhuriyetlere çok teşekkür ediyoruz. Çok Allah size yani muhafaza eylesin. Çok destek vermişler millete, halklara, kesinlikle mazlumlara. Allah sizi eksik etmesin, Allah sizi düşürmesin. Allah size bağışlasın. En önemli o. Çünkü onu yaşarsınız. Her sıkıntı Allah izniyle zarar gelmez. Ama çok teşekkür ediyoruz. Türkiye çok hizmet etti. Göçmene kesinlikle Suriyelilere, mazlumlara.
1: Bizlere kıymetli vaktinizi ayırarak radyomuza konuk olduğunuz için ve Suriye Türkmenleri hakkında bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Eline sağlık.
1: Çok sağ olun.

Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizleri yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden takip edebilir ve 97.8 MHz yurtfm frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Spor'un Türkçesi. Spor'u Türkçe konuşuyoruz. Futboldan basketbola, voleyboldan tenise, yüzmeden atletizme, tüm spor dallarının yanı sıra geleneksel Türk sporları ile ilgili tüm gelişmeler Spor'un Türkçesinde. Spor'un Türkçesi, Türkçenin Sesi Radyosu'nda.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
0: Spor'un Türkçesi. Spor'u Türkçe konuşuyoruz.
2: Türkçenin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, hepinizi sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Radyomuzda yepyeni bir programa başlamanın heyecanını yaşıyoruz hep birlikte. Beğeneceğinizi umarak Spor'un Türkçesi'nin ilk bölümüne başlayalım dilerseniz. Spor'un Türkçesi'nde haftanın öne çıkan spor olaylarını değerlendireceğiz hep birlikte. Elimizden geldiğince tüm spor dallarına yer vermeye çalışacağız. Bunun yanı sıra ayrıca geleneksel Türk sporlarını da hep beraber size tanıtmaya çalışacağız yeri geldikçe. Bunun dışında önümüzdeki programlarda sürpriz konuklarımız olacak. Ünlü ve başarılı sporcularımızı burada stüdyomuzda konuk edeceğiz ve sizlere tanıtmaya çalışacağız. Biraz programın akışına değinelim dilerseniz. Her bölümün başında önümüzdeki hafta ya da bu hafta yaşayacağımız önemli spor olaylarını sizlere hatırlatacağız. Ardından geçtiğimiz haftanın en önemli spor olaylarını konuşacağız ve yorumlayacağız. Örneğin bu hafta sonu Türkiye'de ve Avrupa'da oynanacak olan güzel maçlardan bahsedelim dilerseniz biraz. Futbolla başlayalım. Bu hafta Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'de önemli maçlar var. Şöyle bakıyorum. Kayseri Spor Beşiktaş, Gençler Birliği Galatasaray, Başakşehir Konya Spor ve Fenerbahçe Alanya Spor maçları öne çıkıyor ilk bakışta. Bunun yanı sıra Türkiye'de ve dünyada da en çok ilgi gören spor dallarından birisi olan basketbola bir göz atalım. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi heyecanı başlıyor bu hafta. Kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük organizasyonu aslında Avrupa Ligi. Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda düzenleniyor her sene. Ve Avrupa'nın en önemli basketbol kulüpleri bu turnuvada şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu hafta dediğimiz gibi Avrupa Ligi heyecanı da başlayacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde tam 4 Türk takımı yer alacak. Bu da aslında hiçbir Avrupa ülkesinde olmayan bir olay. Türkiye'de basketbola önemli yatırımlar yapılıyor ve bunun karşılığı aslında hem kulüp bazında hem de milli takım bazında alınmaya başlandı yavaş yavaş. Bu sene de Avrupa Ligi'nde tam dediğim gibi 4 Türk takımı yer alacak. Bunlar Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray ve Darüşşafaka Doğuş. Fenerbahçe geçen sezon Final Four'a yükselip finalde CSKA Moskova'ya kaybetmişti. Şampiyonluğu son maçta kaybetmişti. Bu sene de şampiyonluk favorilerinden bir tanesi. Anadolu Efes'te hakeza her sene yaptığı yatırımla bu turnuvanın önemli favorilerinden birisi oluyor. Galatasaray geçtiğimiz sezon Avrupa Kupası'nı kazanmıştı, ULEP Cup'ı kazanmıştı. Galatasaray ve Darüşşafaka Doğuş da turnuvanın önemli takımlarından biri. Dediğimiz gibi kulüpler bazındaki Avrupa'nın en büyük turnuvası da bu hafta başlıyor. Ayrıca bu sezonun önemli bir ayrıntısı Final Four'un dörtlü finalin bu sezon İstanbul'da düzenlenecek olması. Final, dörtlü final bu sene Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Biz de tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Şimdi dilerseniz bu hafta ya da geçtiğimiz hafta yaşanan önemli spor olaylarını sizlere hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta milli takım heyecanı yaşandı. Milli takımlar Dünya Kupası elemelerinde maçlarını oynadı. Liglere ara verildi. Milli takımları isterseniz biraz değerlendirelim. Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası elemelerinde grup maçları oynandı dediğimiz gibi. Türkiye milli takımı açısından çok da iyi bir hafta olmadı maalesef. Türkiye 2018 Dünya Kupası elemeleri I grubunda mücadele ediyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye ilk maçını Hırvatistan deplasmanında oynamıştı. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce. Ve Zagreb'den bir birlik beraberlikle dönmüştü. Ve ikinci ve üçüncü maçında bu hafta oynadı Türkiye milli takımı. Önce Ukrayna'yı Konya'da konuk ettik. Konya'daki maçta 2-0 geriye düştü Türkiye ve 2-2'lik beraberliği yakalayarak maçtan bir puanla ayrıldı. Böylece ilk iki maçını beraberlikle tamamlamış oldu. Aslında Türk taraftarlar, Türkiye'yi destekleyen Türkler daha iyisini bekliyordu mutlaka ama hem Hırvatistan deplasmanında alınan bir puan hem de Ukrayna karşısında 2-0'dan geri dönüş sonucunda alınan bir puan aslında kimse için kötü bir sonuç sayılmazdı. Lakin son olarak İzlanda deplasmanında alınan 2-0'lık mağlubiyet biraz şok etkisi yarattı gibi herkeste. Sonuç olarak 3 maç sonucunda toplanmış 2 puan var. Açıkça söylemek gerekirse hedefimiz başlangıçta bu değildi tabii ki. Çünkü Türkiye milli takımında hedefler her zaman yüksek olmuştur. Başarılı ve yetenekli oyuncular her zaman kadroda olmuştur. Fakat bu milli takım seçmelerinde biraz kadro seçimi damgasını vurdu gibi biraz gündem oldu. İşte Arda Turan, Selçuk İnan, Burak Yılmaz gibi futbolcuların kadroya alınmaması bayağı bir gündem oluşturdu Türkiye'de. Ve tabii ister istemez hem bundan diğer futbolcular hem de teknik heyet etkilenmiş gibiydi. Tüm bunların sonucunda 3 puan. 3 maçta alınan 2 puan şu anda biraz hedeflerin gerisinde kalmamıza sebep oldu ama şu anda tabii artık ileriye bakmak zamanı. Önümüzdeki ay yeniden milli maçlar oynanacak ve Türkiye'nin önünde 3 kritik maç var. 2 Kosova ve 1 Finlandiya. Bu maçlardan 3 galibiyet alınması durumunda yeniden Türkiye ilk 2 potasına girebilir. Biz de öyle ümit ediyoruz. Bakalım neler olacak. I grubunda Hırvatistan şu an lider durumda 7 puanla. Onun peşinden İzlanda geliyor. İzlanda'nın da 7 puanı var. Üçüncü durumda Ukrayna bulunuyor. Onun Ukrayna'nın da 5 puanı. Üçüncü sırada 5 puanla. Türkiye ise 2 puanla 4. sırada yer alıyor. Son 2 sıradaysa birer puanlı Finlandiya ve Kosova yer alıyor. Grup birincileri direkt olarak Dünya Kupası'na katılacak. İkinciler ise kendi aralarında playoff oynayacak. Dediğim gibi bizim yapmamız gereken şey önümüzdeki 3 maçı kazanıp tekrar ilk 2 potasına girmek olmalı. Bakalım Türkiye milli takımı önümüzdeki günlerde neler yapacak. O halde diğer gruplardaki son duruma da bakıp futbol bahsini kapatalım şimdilik. A grubunda İsveç ve Fransa'nın 7'şer puanı var. İlk 2 sırayı paylaşıyorlar. B grubunda İsviçre'nin 9, Portekiz'in 6 puanı var. C grubunda Almanya'nın ve Azerbaycan'ın 6'şer puanı var. Azerbaycan'ı tebrik edelim. Gerçekten müthiş başladılar elemelere. 2'de 2 yaptılar. D grubunda Sırbistan ve İrlanda'nın 7'şer puanı var. E grubunda Karadağ, Romanya 4'er puanla ilk 2 sırada. F grubu İngiltere 6 puan, İskoçya 4 puan. G grubu İspanya ve İtalya'nın 7'şer puanı var. H grubunda Belçika ve Yunanistan'ın 9'ar puanı var. Ve I grubunda da Hırvatistan ve İzlanda'nın 7'şer puanı bulunmakta. İlk 2 sırayı paylaşmaktalar. Futbol bahsini kapattık. Şimdi biraz voleyboldan bahsedelim. Voleyboldan güzel bir haberimiz var. Türkiye erkek milli voleybol takımı 2 maçta da Portekiz'i mağlup etmeyi başardı ve Avrupa Şampiyonası'nda oynamaya hak kazandı. 2017 Avrupa Voleybol Şampiyonası Polonya'da düzenlenecek. Futboldan, basketboldan ve voleyboldan bahsettik. Biraz daha motor sporlarından bahsedelim istiyorum. Dünyanın en prestijli, en bilindik motor sporlarından bir tanesi olan Formula 1'den bir haber verelim. Sezonun 17. yarışı olan Japonya Grand Prix'si pazar günü gerçekleşecek. Formula 1'de de müthiş bir rekabet devam ediyor. Şu anda Alman pilot Nico Rosberg birinci durumda pilotlar klasmanında. Yine takım klasmanında da Mercedes liderliğini sürdürüyor. Son iki yılın şampiyonu Lewis Hamilton ise ikinci sırada. Dediğim gibi pazar günü koşulacak olan Japonya Grand Prix'si de büyük bir heyecana sahne olacak gibi. Tenisin ise en prestijli turnuvalarından bir tanesidir Çin Açık Kadınlar Turnuvası. Çin Açığı kadınlarda Agnieszka Radwanska kazandı. Radwanska, Johanna Konta'yı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti ve kariyerinin 20. şampiyonluğuna ulaştı. Tenisten başka bir haber daha verelim sayın dinleyicilerimiz. İpek Soylu'dan bir haber var, milli tenisçimiz. İpek Soylu Taşkent Açık Tenis Turnuvası'nda çift kadınlarda şampiyonluğu kazandı. Rumen Raluca Olaru ile aynı takımda yer alan İpek Soylu kendisinin ve Türk tenisinin ikinci şampiyonluğunu kazandı. Bu da gerçekten mutluluk verici bir haber. Taşkent Açık'ın finalinde Hollandalı Demi Schuurs ve Çek Renata Varokova'yı 2-0'lık skorla mağlup etti ikili ve dünya çiftler sıralamasında ilk yüze giren ikinci Türk raket oldu İpek Soylu. İpek Soylu'yu da buradan tebrik ediyoruz. Spor haberlerimiz bu şekildeydi. Şimdi farklı bir haber, aslında müthiş bir hikayeye biraz yer vermek istiyorum. Avustralyalı bir insanın, bir kişinin haberini vereceğim size. Gerçekten içerisinden ders çıkarılması gereken bir haber. Avustralyalı Turya Pitt hakkında bu haber. Turya Pitt, insan azminin önünde hiçbir şeyin duramayacağını bir kez daha kanıtladı. 2 yıl önce vücudunun %65'i yanan Pitt, Hawaii Ironman yarışını tamamlamayı başardı. Pitt, 2011'de Batı Avustralya'da katıldığı bir ultra maratonda bir anda çalılık yangının ortasında kalıyor ve maalesef bu olay sonucunda vücudunun %65'inde yanıklar meydana geliyor. Hastanede 864 gün yatıyor, tam olarak 864 gün ve tam 200 ameliyat geçiriyor. Ancak hiçbir zaman pes etmiyor, tekrar spora dönmek için azmediyor ve herkesten daha çok çalışıyor. Ayağa kalkması bile zor görünürken spora tekrar dönüyor ve Ironman Dünya Şampiyonası'nın en zorlu etabı olarak gösterilen Hawaii'de insanüstü bir geri dönüş hikayesine imza atıyor Avustralyalı Turya Pitt. Aslında Pitt başına gelen talihsiz olaya kadar modellik de yapıyormuş. Asıl mesleği maden mühendisliği. Hastaneden çıktıktan sonra spor ve yazarlıkla hayata tutunuyor ve motivasyon seminerlerinde konuşmalar yapmaya başlıyor. Yani hayat hikayesini aslında başkalarının da örnek alması için çeşitli uğraşlarda bulunuyor Pitt. Mayıs ayında Avustralya'da bir triatlonu tamamlıyor ki triatlon gerçekten tamamlanması sağlıklı bir insan için bile inanılmaz zor olan bir spor dalıdır. Son olarak da hafta sonunda Ironman Dünya Şampiyonası'nın Hawaii etabını katılıyor Pitt. 3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42 kilometre koşudan oluşan parkuru 14 saat 37 dakika 30 saniyede tamamlamayı başarıyor. Gerçekten müthiş bir başarı. Vücut ısısını dengede tutmasına yarayan özel bir kıyafetle yarışan Pitt, böylece bir kez daha insan azminin önünde hiçbir şeyin duramayacağını kanıtlıyor. Biz de buradan bizi dinliyorsa Pitt'e sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bir başarı hikayesinden bir çöküş hikayesine geçmek istiyorum, çok kısa. Bu hikaye de NBA'in en önemli yıldızlarından bir tanesi olarak gösteren Allen Iverson hakkında. Amerikalı basketbolcu, şu an 41 yaşında, zamanının en iyi basketbolcularından biri olarak gösterildi. 11 kez All-Star forması giydi. 4 kez sayı kralı oldu. 3 kez ligin en iyi 5'ine seçilen bir isim Allen Iverson. Gerçekten NBA kariyeri muhteşem. Kariyeri boyunca tam 200 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği ve bu gelirin tamamını tükettiği iddia ediliyor Allen Iverson'ın. Şu anda Iverson 5 parasızmış sayın dinleyiciler. Eğer elimizden bir şey gelirse biz de Iverson'a yardımcı olabiliriz. Ama şöyle bir şey de iddia ediliyor yine. Bankada 32 milyon dolarlık bir güven fonu yatırımı olduğu söyleniyor. Ama bu güven fonuna 55 yaşına kadar dokunamayacakmış. Ancak 55 yaşından sonra, yani tam 14 sene sonra bu parayı alabilecekmiş. İyi ki de böyle bir yatırım yapmış, yoksa o 32 milyon doların da sonu gelebilirmiş. Biz de buradan Iverson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın dinleyicilerimiz, Sporun Türkçesinin ilk bölümünün sonuna gelirken ufak bir bölümümüz var. Bunu da sizlere anlatmak istiyorum, aktarmak istiyorum. Her hafta Spor Sözlüğü adında bir bölümle sizlerle birlikte olacağız programımızın sonunda. Spor Sözlüğü bölümünde her hafta bir spor dalını veya spor terimini sizlere aktaracağız. Bu hafta ilk bölüm için seçtiğimiz spor dalımız cirit. Cirit hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse, cirit at üzerinde

0: Oynanan spor dallarından birisidir. At üzerindeki sporcunun süngü veya mızrağını yani ciridini rakibe karşı isabetli bir şekilde atmasını, muharebe anında kendisine ve bineğine yani atına olan hakimiyetini ve bu yolla rakibine üstün gelmesini amaç edinen kuralları olan bir spor dalıdır. Türklerin de geleneksel spor dallarından bir tanesidir. Cirit sporu da genellikle Kars, Ardahan, Uşak ve Erzurum'da oynanır. Sporun Türkçesinin bu haftalık sonuna geliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Haftaya yeni bir bölümle tekrar görüşmek üzere.
1: Sporun Türkçesi. Sporu Türkçe konuşuyoruz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Radyo Yurt FM.
4: Seni bana ayırdım. Bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

İlk Avrupa Birliği Suriye üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

Avrupa Birliği Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Yatırım Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İsrail ordusu Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Zeki Müren'in seslendirdiği Arım Balım Peteğim şarkısı.

herkes ölecek. Yine seni sevecek. Arın balın peteğim, gülüm dalın çiçeğim. Bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Yine seni seveceğim.

0: Gözümüze batacak gözlüm bıraktım. Paramparça ettim benim dünyamı. Sana söylenecek sözler.
1: 97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Yaz Dostum şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Cem Karaca'nın seslendirdiği Tamirci Çırağı şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

İlk Avrupa Birliği Suriye üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Ticaretleri Yatırım Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

ordusu Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

sür atının toynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil. Zalimin boynuna urgan,

Sen ey hastalara derman Şamil, sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnet.

Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir şukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedi mi kalp durduran, ey ezelden ebede,

tut elimden, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gö-

0: bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile göpler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah! Tekbir! Peygamber aşkına tekbir!
2: Allah!

özel araçlar. BMC tarafından standart olarak üretilen özel araçlar aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları ile diğer müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yapılan fizibilite çalışmaları sonrasında özel olarak da üretilmektedir.

Tuğga SUV 4x4. Tuğga, miğfer anlamına gelen bir kelime. Aracın zırhlı yapısı da miğferle zaten özdeşleşiyor. İç güvenlik personelinin güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere üst düzey güvenlik sistemleriyle zırhlı olarak tasarlanarak üretilen Tuğga SUV 4x4, sahip olduğu üstün manevra kabiliyeti ve yük taşıma kapasitesiyle zorlu arazi koşullarında yüksek performansıyla ön plana çıkıyor. Tuğga'nın kendisi kadar zırhı da oldukça gelişmiş bir yapıya sahip. Örneğin bu canavar balistik saldırılara bile dayanıklı şekilde tasarlanmış durumda. Araç günümüz teknolojilerinin de büyük bir bölümünü içeriyor. Örneğin geri görüş kamerası, hız sabitleme, şerit takibi, kör nokta uyarı sistemi, park sensörü, ayarlı direksiyon ve USB bağlantı desteği gibi özellikler BMC Tuğga'da bulunuyor.

4x4 zırhlı pikap. İç güvenlik personelinin güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere üst düzey güvenlik sistemleri ve zırhlı olarak tasarlanarak üretilen Tulga, sahip olduğu üstün manevra kabiliyeti ve yük taşıma kapasitesiyle her türlü arazi koşulunda yüksek performans gösteriyor. Yaklaşık 6 ton ağırlığındaki aracın 5 kişi taşıma kapasitesi bulunuyor. Farklı görevleri yerine getirebilecek araç kasasında konuşlandırılacak sistemlerle silahlandırılabilecek. Yüksek balistik koruma seviyesine sahip araç mayına karşı duyarlı 3 kilogram TNT'ye dayanıklı şekilde görev yapacak.

Midulux Z4x2. BMC Midulux Z mayına karşı dayanıklılığı ve balistik koruma seviyesiyle öne çıkıyor. Zorlu koşullarda güvenle personel taşımacılığı yapmak üzere zırhlandırılmış araç, polikarbon dış camlar, atış mazgalları, balistik koruma seviyesine sahip özel camlar ve mayın kilitli kapılar gibi donanım özellikleriyle konforlu ve güvenli yolcu taşımalığı sunuyor. BMC Midulux Z ön ve arka hidrolik amortisörlü yaylı parabolik süspansiyon sistemi, tam havalı kuru tip fren sistemi, hava kumandalı yaylı fren sistemi, klima kalorifer sistemi ve bağımsız kabin ısıtıcı donanımlarıyla birlikte standart olarak üretiliyor. Araç yangın söndürme sistemi ve patlak yol gider lastik opsiyonel seçenekleriyle de desteklenebiliyor.

BMC Toma 4x4. Toplumsal olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale amacıyla tasarlanarak üretilen BMC Toma, yüksek manevra yeteneği ve zorlu koşullara adaptasyonu ile öne çıkıyor. BMC Toma arazi performansı, özgür şasi ve güçlü yol tutuşu ile gerek kentsel gerekse kırsal alanlarda asayiş ve güvenliğin sağlanmasına tam destek veriyor. BMC Toma uzun ömürlü su ve köpük tankları, bilgisayar kontrollü operatör sistemi, 6 silindirli turbo dizel motoru, klima kalorifer sistemi, yanmaya ve darbeye dayanıklı bağlantılı sistemler, bağımsız kabin ısıtıcı, patlak yol gider lastik özellikleriyle fark yaratıyor. Yaklaşık 8 ton ağırlığında olan araç, oldukça heybetli yapısıyla 7 kişiyi taşıyabilme özelliğine sahip. 4 silindirli devasa bir dizel motordan güç alan araç, 2500 devirde 250 beygir gücünde çalışabiliyor. 4.4

Sinan'ın kaleminden kendi hayatı. Ben Sinan. Yaşlı usta Abdülmennan'ın oğluyum. Çocukluğum Kayseri'de bir köyde geçti. Köyüm çok güzeldi. Toprakları çok bereketliydi. Köyümüz geniş bahçeler ve lezzetli meyvelerle doluydu. Köyümde çok mutluydum. Çok meraklı bir çocuktum. Akşamları köy kahvesine koşar, orada hikayecileri dinlerdim. O hikayeciler bize Yeniçerilerin hikayelerini anlatırdı. Ben de o Yeniçerilerden biri olmayı hayal ederdim. Dünyanın en güçlü hükümdarı Sultan 1. Selim, Kayseri'den asker seçmeye ilk kez o yılın baharında karar verdi. Emir buyurdu ki, Kayseri şehrinden de yiğit ve akıllı çocuklardan asker seçilsin. Allah'a şükür ben ilk seçilen gençlerden biriydim. Uzun boyluydum ve sağlam karakterli bir çocuktum. Başarılı olmak için çok dua ettim. Ailem de izin verince Yeniçeriler beni Yeniçeri Ocağı'na aldılar. Askerlik için güzel bir eğitim aldım. Yetenekli ustalarla çalıştım. Sonra ustalarımız bizi kabiliyetimize göre sınıflara ayırıp hepimize birer meslek öğrettiler. Ben kendi isteğim ve kabiliyetimle dülgerliğe seçildim. Bu mesleği çok sevdim. Sanatımı geliştirmek için her şeyi öğrenmeye çalıştım. Bilgimi artırmak için değişik ülkelere gitmek istedim. Allah razı olsun, Sultanımız 1. Sultan Selim beni birçok seferde yanında götürdü. Pek çok Arap ve Acem ülkesi gezdim. Bu ülkelerdeki sarayların kubbelerini inceledim. Harabeleri gezip bilgimi artırdım. Hep yeni şeyler öğrendim. Sonra İstanbul'a döndüm. İstanbul'da 4 padişahın ve büyük paşaların hizmetinde çalıştım. Ve çok şükür sonunda bir Yeniçeri oldum.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

İlk Avrupa Birliği Suriye üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

yaptırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri

İçişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İsrail ordusu Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

0: Gün akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
1: Gün akşam oldu. Gün akşam oldu.
0: Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz.
1: Gün akşam oldu.

güzel insanlar, saygılarımız, sevgilerimiz, hürmetlerimizle bugün de gün akşam oldu bu isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız umuyoruz, iyisinizdir, iyi olmanızı diliyoruz. Bizleri dinleyince daha iyi olacağınıza dair bir zannımız var. Kanaatimiz demeyelim ama zannımız var. Böyle zannediyoruz yani. Böyle olmasını ümit ediyoruz veya inşallah öyle olur. Daha çok şiirlerden, öykülere, hayatın kendisinden ve hepsinden böyle bir bütün halinde sizlere bir demet sunmaya çalışıyoruz. 20 dakikaya ne kadar şeyler sığabilirse o kadar sığdırmaya çalışıyoruz. Ama yolculuğumuzda size eşlik etmek istiyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde, şu anda yol esnasında olmayabilirsiniz, yol üzerinde olmayabilirsiniz ama hayat yolculuğunda sizlere kısa süreli de olsa arkadaşlıklar yapmak istiyoruz. Ama dünyanın realitelerine, dünyanın gerçeklerine de sırt çevirerek değil. Bakın ne diyor şair. Usul usul geceleyin, sirenler duyarsan derin, kapını gökyüzüne dayayıp da bekle. Yolunu şaşırmış bir yıldız düşer belki üstüne. Başını yastığa göm, yüreğini ay ışığına ayarla. Yorganına sıkıca sarıl, derin bir nefes al ve sakın ağlama. Bunu çok önceden demiş, Ahmet Erhan söylemiş Umut isimli şiirinde ama artık o jenerasyonda neye karıştı? Tarihe karıştı. Artık başını yastığa gömen, yorganına sıkıca sarılan insanların değil, derin bir nefes alıp sokaklara akan insanların ülkesi olduğu, böyle cesur, böyle güzel insanların ülkesi olduğu, bu bizi sevindirirken sizleri de sevindirmeli. Niçin sizler bizim dostumuzsunuz, bizler sizlerin iyiliğinizi isterken sizler de bizlerin iyiliğini istersiniz elbette. Bir güzel eser çalabiliriz. Bizleri duygulandıran, hislendiren bir eser seçebildik mi sevgili teknik yapımda duran değerli kardeşim? Bu eseri sizlere armağan edelim, akabinde birkaç kelam daha edelim. Buyurun bakalım.

Dostlarım, güzel insanlar, bakın Gesi Bağları'nda da dolandık. Gesi Bağları Kayseri'de bir mevkinin ismi. Türkiye'de Kayseri'de bir mevkinin ismi. Güzel bağlar olan. Eskiden beri. Böyledir bizim insanımız işte. Bizim insanımız bağına, bahçesine, gurbetine, hasretine, her şeyine türkü yapmıştır. Türküyle yaşamış, türküyle neredeyse ölmüştür desek yeridir. Türküler onun için vazgeçilmez bir yerdedir. Hayatın kendisidir belki de türkü. O yüzden meydanlarda da türküler söylenmiştir. O yüzden meydanlarda da türküler akmış gitmiştir. Hayata eşlik etmiştir. Hep böyledir bizde. Ben bu cümleleri kurarken aklıma türkü gibi şiirler veya şiir gibi türküler geliyor. Onlardan birini okumak isterim. İçimden böyle çok güzel şiirler okumak geliyor. En iyisi ben gün akşam olduğundan başka bir de edebiyat programı yapayım da, değil mi? Bu hasretimi gidermiş olayım. Ne dersiniz? Sanırım siz de katılırsınız. Bakın, sevgili Büyük Ozan Bahattin Karakoç'un çok güzel bir şiiri. Değerli teknik yapımdaki kardeşimiz de bir güzel eser ayarlasın arkasına. Bir çift beyaz kartalı sizler için okuyayım. Sonra birkaç cümle deyip yolculuğumuzu bugünlük sonlandıralım.

Hangi yayla yeşil? Nerede keklik çok? Gel. Senin orada oğlum çocuk. Kayalar kayalar sırt sırta vermiş. Kimi yeni mürit, kimi sermiş. Otlar dalgalansın biz yürüdükçe. Sular düzensin kar eridikçe. Gün burnunda bana mavi mavi gül. Ağız burun lale, kaş ve göz sümbül. Doruklardan doruklara sekelim. Bir elim göklerde, sende bir elim. İkimizin yüreceği bir atsın. Bizi gören bin katarak anlatsın. Hangi yayla karlı, nerede çiçek çok? Gel senin orada olalım çocuk. Bulutlar, bulutlar iç içe germiş. Bulutlar ki göğe perdeler germiş. Çiğdem devşirelim, çiçek biçelim. Susayınca hep ezgiler içelim. Batmasın eline bir gül dikeni. Sen hep beni kolla, bense hep seni. Çıkıp yükseklerden taş bırakalım. Kopan sese, kalkan toza bakalım. Tavşanlar ürkerken bu gürültüden, kaçan tavşanlara ıslıklar çal sen. Hangi yayla yüce, nerede kavga yok? Gel senin orada olalım çocuk. İster Maraş olsun, ister Erzincan. Sonsuzluk düşüne, set değil mekan. Başın omzumda, omuzum gökte. Ölüm bir akçiçek bu özgürlükte. Yaşamaksa bir ışık cümbüşüdür. Çağıl çağıl akan sevgi düşüdür. Hangi gökyüzünün toy vakti olur? Kaynaşırlar yıldızlar bulgur bulgur. En uzak nereyse ora gidelim. Bulutları yara yara gidelim. Hangi yayla serin, nerede bühtan yok? Gel seninle orada olalım çocuk. Meşeler, ardıçlar, çamlar yan yana. Biz kanat çırpınca dursun divana. Bir çift beyaz kartal, hey bu da nesi? Diyerek şaşırsın çobanın hepsi. İlk kez görüyoruz desin görenler. Bütün oymaklarda dolaşsın haber. Keşiş dağlarından görünsün İstanbul. Bütün dağ gölleri ışırken pul pul. Güzel dost, ey hüzne aşina yürek. Gel gidelim keklik gibi sekerek. Değerli dostlarımız, güzel insanlar. Ne güzel bir şiir değil mi Üstad Bahattin Karakoç? Adeta doğaya yazmış. Yayla, yeşil, keklik, bakın karlı dere, yaylalar, çiçekler, ballar, böcekler, Erzincan, Maraş. Baktığınızda kartallar, efendim ırmaklar, İstanbul'a kadar gidiyor bakın oralardan. İşte bizim insanımız da böyle. Almış bakın yayladan, börtü böcekten, ta yaylalardan, oralardan, buralardan. Almış İstanbul'a kadar getirmiş, almış Ankara'ya kadar getirmiş. Bir bütün olarak sunmuş bizim mücadelemizde olduğu gibi, insanlık mücadelemizde olduğu gibi. Umuyorum bugün de sizlere güzel arkadaşlık yaptık, 20 dakikada olsa. Bizlere ayırdığınız zamandan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Hep bu zamanı ayırın istiyoruz. Bizden sonra da ama canlı ama sizler için hazırladığımız programlarımızla sizlerin hayatında yer almaya gayret gösteriyoruz. Dilerseniz bu anlamda istifade edebilirsiniz. Hem canlı programlarımız hem de kayıt programlarımızla tekrar saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Hoşçakalınız diyorum ve sizlere güzel bir eserle veda ediyorum. Eyvallah. Görüşmek ümidiyle.

0: gün akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
1: Gün akşam oldu, gün akşam oldu.
0: Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik, Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

İlk Avrupa Birliği Suriye üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Yatırım Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İsrail ordusu Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

misali her yanaşında, bir hayal olurum yanı başında. Sen beni ömrünce unutamazsın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan,

her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

İlk Avrupa Birliği Suriye üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Şuica ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Yatırım Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İsrail ordusu Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 11.

Türkmenler mütekaidini reayayı Türkmen Halep sakinanı der kuraha başlığı altında aynı bir grup halinde anılmışlardır. Acurlu, Bahadırlı, Becülü, Beylikli, Bozkoyunlu, Bozlu, Çakırlı, Çalıyanlı, Çalışlı, Dümleklü, Halicelü, Harbendelü, İdir, İnanlı, Karakoyunlu, Karatohtemurlu, Karkın, Kıcılı, Kıyas, Kızık, Köcelü, Melek, Osmanlı, Oyratlı, Pehlivanlı, Sekiz Avşarı, Şarklı, Taşbaş, Tatalı, Uşaklı, Üveye, Yalvaç ve Yüreğin cemaatlerinden olmak üzere toplam 74 ayrı grup Antep, Nizip, Merzuman, İrecik, Telbaşar, Besni, Amik, Kilis, Azez ve Malatya bölgeleriyle Antep ve Halep şehirlerine yerleşmişlerdir.

Türkmenler şayet konar göçerlikten tamamen vazgeçerlerse ve hayvanlarını dağıtarak ziraat ve bekçilik ile uğraşırlarsa artık yörüklükten çıkarlar. Halk yani çiftçi olurlardı. Kayıt zamanı 10 yıldan ziyade hangi köyde oturdukları yazılmış ise halk toprak vergisini o köyün beyine verirdi. Çoğun atlı cemaat Ankara bölgesinin Karacatut ve Saraycık köylerinde 40-50 yıldan beri yerleşmiş oldukları ve koyunları da bulunmadığı için 1550 yılı kayıtları sırasında Türkmen defterinden çıkartılarak halka kaydedilmişlerdir.

cemaatlere ayrılmış olarak görmekteyiz. Beydili, Bayat, Harbendeli, Avşar ve Eymir cemaatleriyle çok sayıda cemaatlerden oluşanlar içerisinde en büyük ve en kalabalık olanı Beydilli'ydi. Bağımsız cemaatlerden ise Kızık ve Karkın gibi önemli Türkmen cemaatleri, Rumkale tarafında yerleşmiş olan Çepni ve Kilis, Com, Merzuman tarafında yerleşmiş olan Bahadurlu cemaatleriyle oldukça kalabalık nüfusa sahiplerdi.

Halep Türkmenleri nüfus bakımından da oldukça kalabalık idiler. Bunların 1642'de 3137 hane, 1761 toprak vergisi ve 918 gelir vergisi olmak üzere toplam 5816 vergi nüfusu olup, bunun 141 hane ve 20 toprak vergisi Şam ilinde, 129 toprak vergisi ve 28 gelir vergisi ise Kilis oturağında bulunmaktadır.

dedim, aman kurşun saçamım. Burası da asfalt değil Halil'im, aman bites yağlı izim.

ürünleri 2673 hane, 1700'ü toprak vergisi ve 172'si gelir vergisi olmak üzere toplam olarak 4545 insan vergi nüfusuna sahip idiler. Fakat Şam bölgesinde yer alan birçok Türkmen cemaatinin nüfusu fert fert verilmeyip sadece koyun miktarları ve toprak vergisi olanların toplamları verildiği için gerçekte vergi nüfusu bu rakamlardan daha fazladır. 1673'te ise Halep Türkmenlerinin toplam vergi nüfusu 5097'si evli hane toprak vergisi ve 142'si de bekar gelir vergisi olmak üzere 5239 insandan ibaret.

o yerlerde yer almaktaydı. Diğer cemaatler ise Halep, Antep, Rumkale, Con ve Malatya tarafına kadar yayılmışlardı. Yine bunların bir bölümü göçer, bir bölümü de oturak, yani emekli kapı kulu askerleriydi.

1942'de Halep Türkmenleri cemaatleriyle birlikte toplam olarak 141 cemaatten oluşan, bunların 21'i Şam, 18'i de Kilis oturağında emekli kapı kulu askerlerinin bulunduğu

1663'te Halep Türkmenleri bazen bir veya birkaç haneden oluşan cemaatler ile birlikte 188 cemaatten meydana geliyordu. Bunların 44'ü Şam tarafında bulunurken 18'i de Kilis oturağında bulunmaktaydı. 1673'te ise Halep Türkmenleri 120 cemaat olmakla birlikte daha önceki defterlerde cemaat olarak zikredilen fakat bu zamanda mahalle olarak kaydedilmiş olan çok sayıdaki cemaatlerden meydana gelmekteydi. Bu cemaatlerin 17'si Şam ilinde olup bunların da çok sayıda mahalleleri vardı.

Halep Türkmenlerinin vergi nizamı. Halep Türkmenleri besledikleri koyun miktarına göre devlete vergilerini yıllık olarak öderlerdi. Aynı zamanda her yetişkin erkek duruma göre vergi mükellefiydi. Muayyen bir miktarda koyunu olan evli kişiler, hane, yeterli miktarda veya hiç koyunu olmayan evli kişiler, toprak vergisi, bekar olup da koyunu olmayanlar ise gelir vergisi statüsündeydiler ve vergileri buna göre tayin edilirdi. Haneler 1663 ve 1673 tarihlerinde besledikleri her 100 koyun için 5,5 sikke, her bir deve için ise 2,5 sikke vergi öderlerdi. Toprak vergisi olanlardan, yani koyunu hiç olmayan ya da yeterli miktarda olmayanların her birinden 5,5 sikke toprak vergisi alınırdı. Oturak, yani emekli olan kapıkulu askerlerinden toprak vergisi ise 1663'te 7,5 sikkeydi. Ancak cemaat içerisinde imam olarak görev yapanlardan toprak vergisi alınmazdı. Gelir vergisi yetişkin bekarlar 3,5 sikke öderlerdi. Fakat oturak olanların her iki gelir vergisi 1673'te 5,5 sikke alınmıştır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

İlk Avrupa Birliği Suriye üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

yatırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Yatırım Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İsrail ordusu Kuneitra'da ilerleyişini ve tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bülteni programımıza hoş geldiniz.

Makaralı Yay erkek takımımız Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. Çin'in Şangay kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay erkek milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ni finalde yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan takımımız ülkemizi gururla temsil etti.

Takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ni finalde mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz ve Defne Çakmak'tan oluşan takımımız ülkemizi gururla temsil etti.

Genç haltercilerimiz Mısır'da 4 bronz madalya kazandı. Milli sporcularımız Mısır'da düzenlenen Genç Halter Dünya Şampiyonası'nı 4 bronz madalya ile tamamladı. Selahattin Altın koparmada, Tuana Süren sekme ve toplamda, Tuğba Nur Koz ise koparmada bronz madalya kazandı.

Defne Kurt yılın sporcusu seçildi. Milli para yüzücü Defne Kurt 2005 dünya Milli para yüzücü Defne Kurt 2025 dünya para yüzme şampiyonasında kazandığı 5 altın madalyanın ardından Quality dergisi tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Ödül İstanbul'daki 17. Quality ödül töreninde Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ tarafından takdim edildi.

Madalya kazandı. Milli para yüzücü Sevilla Öztürk para yüzme dünya serisinin Almanya ayağında kadınlar 50 metre sırt üstü finalinde 44.33'lük derecesiyle kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Temsilcimiz Vakıfbank, Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek Avrupa'nın en büyük unvanını 7. kez kazandı. Büyük bir mücadeleye sahne olan finalde temsilcimiz üstün performansıyla kupayı müzesine götürdü.

Öznur Cüre Avrupa şampiyonu. İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcumuz Öznur Cüre girdi. Bireysel yarışta altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı performansıyla Türkiye'yi gururlandıran Cüre'ye tebrikler.

takımı finale yükseldi. Malmö Lady Inter Cup'tan nefes kesen yarı final maçında kadın golbol milli takımımız zorlu rakibi Brezilya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Millilerimiz büyük bir mücadeleyle finale yükselmenin sevincini yaşadı.

Milli para masa tenisçilerden 3 madalya. Milli sporcularımız Dünya Para Challenger masa tenisi serisinin Podgorica ayağında büyük bir başarıya imza attı. Ay yıldızlı sporcular 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada hukuk devleti ve yargı reformlarına vurgu yaptı. Erdoğan, her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasındaki engelleri kaldırdık dedi. Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgedeki istikrar ve güvenlik için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çağrısını yineleyerek reform iradesinin güçlü şekilde devam edeceğini ifade etti.

Bakan Fidan'dan Doha'da kritik temaslar. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha ziyaretinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Fidan ayrıca İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Halil El Hayye'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ilk üst düzey siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlık etti. Görüşmede Avrupa Birliği Suriye ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasi geçiş süreci, yeniden inşa çalışmaları ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Avrupa Birliği Suriye'nin istikrarı ve sosyoekonomik toparlanmasına desteğini yineledi.

Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Devletleri Yatırım Forumu Şam'da başladı. Suriye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Forumu Suriye'nin başkenti Şam'da başladı. İki ülkeden yetkililer ve iş insanlarını bir araya getiren forumda yatırım, ticaret, enerji, tarım, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda işbirliği fırsatları ele alındı. Forumun Suriye'nin yeniden imar süreci ile bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

tahkimat çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Kuneitra vilayeti içlerine doğru ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Bölgedeki tarım arazilerinde iş makineleriyle kazı ve harfiyat çalışmaları yapıldığı, bazı alanlarda ağaçların kesildiği aktarıldı. İsrail ordusunun Hermon Dağı'ndan Ürdün sınırına kadar uzanan hat boyunca derin hendekler kazdığı ve askeri tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: şu bizim hesabı gör yavaş yavaş.
1: Topraktan beden.

0: Saygılarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Mendili veriyorum, mendil ayrılıktır, aman. Aman.
1: Özür dilerim, ben bu şarkıyı yok.
2: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine bir de fenine tükür, bir ilmine bir de fenine tükür.

kardeşime olaşım. Sen yetti koydu beni diyar diyar dolaşım. Ölene terci bitmez benim bu hak savaşım. Bak gözümün namına, dal ürecim gamına. Çok garip var hasretti burada akşam şamına. Bağvansı bağın ister, bağda serdağın ister. Bir garip zan seçende yevli torpağın ister. Ay garip, hepte garip, ay garip. Gurbette göce baktım, yıldız garip, ay garip. Kimse demez neyudu, yüz yıl dese o ay garip. Giden gitti, dünyadan giden gitti. Alu yetse zulmetme, bin alı giden yetti. O da yetti, ataşım o da yetti. Varım yokum yarıydı, elimden o da yetti. O da bitti, ataşın o da bitti. Dünyamızı hissettik, ömür de.

Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçar kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çenendim. Bir bel bükülmüş insana döndüm. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndüm. Atlı yayan gamsız köye geçerdim. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ele boğduyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndüm. Yalan yere aldadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kamana döndüm. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği dörde bir fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: şoğlu diyer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim. Zor oldu yaşamak, hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Mehmet Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlık. Sağ Mehmet Bey, sağ olasınız. Teşekkür ederim.

Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldık. Avrupa Birliği, Suriye'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, kararın Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında alındığını açıkladı. Kallas, Avrupa Birliği Suriye İşbirliği Anlaşması'nın yeniden tamamen yürürlüğe girmesinin ilişkilerde normalleşmenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin Suriye'de kapsayıcı ve meşru bir siyasi geçiş sürecine desteğini süreceği ifade edildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozan faaliyetlerde bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in son 1,5 yılda Suriye'de istikrarı bozucu faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Brüksel'de konuşan Şeybani, buna rağmen Şam yönetiminin 1974 ateşkes ayrıştırma anlaşmasına bağlı kaldığını belirtti. Şeybani, Suriye'nin artık insani yardımdan çok Avrupa Birliği ile uzun vadeli ve stratejik işbirliği hedeflediğini ifade etti. Suriyeli mültecilerin ise güvenli ve gönüllü şekilde ülkelerine dönebilmeleri için yeniden yapılanma çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Şeybani, Lübnan'la ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Schütze ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Schütze ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği imkanları ve ülkenin toparlanma sürecine verilecek destek ele alındı. Taraflar istikrar ve yeniden yapılanma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Sürdüğü ifade edildi.

0: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.
1: Bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk halk müziğinde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.

unut yağmur tanesini, unut saçların rengini, gözlerin karasını, unut şarkıları, sarı defter yapraklarını, baktığın aynaların arkasını unut. Unut kahverengi fotoğrafları, adresleri unut. Rüzgarı, rüzgar deyince ağlatan saçlarını unut. Sil bütün isimleri, yak resimleri, olmasınları, olmayacakları, olmadıları unut.

yoksun, yokluğunu unut. Bak gitmişin, gitmelerini unut. Varsın keşke desin bir ses içinden, keşkeleri unut, oysaları unut. Gözlerini unut, bu şehri unut. Kor gibiyken içinde, kendin gidip beni burada kor gibilerini unut.

unut unuttuğun, ıslak incir taneleri, zeytinin rengini, ekmeğin buğusunu, sen mi geldinleri unut, unut işte, unutmak en iyisi, unut iyisi. Unut, yıldız yıldız, İstanbul İstanbul, akşam akşam, yavaş yavaş, şarkı şarkı. Nasıl diyorlarsa, nereye koyarsın böyle bir aşkı, böyle unut.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.